avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Oyuncu Sıla Türkoğlu çekimi yaklaşık 8 saat süren bir diş macunu reklamından 15 milyon TL almış.
1: Maşallah, Allah daha çok versin.
0: 8 saat ne çektiniz?
1: 8 saat biraz uzun olmuş.
0: 8 saat çekilir mi?
1: Lan gerçek diş operasyonu o kadar sürmüyor.
0: Bak 8 saat diş macunu çekimi yapmışlar. Bana hani 8 saat de fazla, 15 milyon da bayağı bir.
1: Oğlum belki uyuşmamış o... Aa yok pardon, şeydi reklam... reklam ben kafa gitti benim.
0: Abi senin operasyona gitti kafa.
1: Uyuşmadı mı acaba dedim.
0: Diş tutmadı mı? Büyüye kabul etmedi. Ben artık diş macunu reklamlarında firmaların başka bir şeyler denemesini düşünüyorum sevgili Yıldırım. Artık insandan çıksın. Mesela bir atın dişini fırçalasın da o beyazlasın.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: şarkıda ismi Nilgün olan bütün...
1: Osman olan bütün dinleyicilerimize çalın. Hepsi yazdı zaten. Ay bana mı diye. Evet efendim size Ay Osman Aga'yı Ay sana çaldık. Ahmet Aysan ve ekibine selam olsun bu arada Ay sana demişken. Seslendirme sanatçılarımızdan bir de Mazlum Kiper var. Onu da diyor anmadan geçmeyelim diyor.
2: Abi çok var. Bizde Mazlum Kiper'in sesi de efsanedir.
1: Bizde seslendirmede.
2: İnanılmaz isimler var. Evet, bizde seste dünya çapında. Biz biliyorsun dublajda zaten.
1: Çok iyiyizdir.
2: Bir numarayızdır
1: hatta
2: bu konuda.
1: Hatta bizde dünya çapında bak hakikaten.
2: Bir numara.
1: Çok çok çok büyük markaları seslendiren bir isim de aynı zamanda Alem FM'in imaj sesi Özlem Altınok.
2: Ya işte o dinlediğiniz ses
1: Özlem
2: var ya
1: Özlem Altınok arkadaşlar. Vereyim mi
2: Özlem
1: Hanım'ın sesini?
2: Dünyada birçok filmde Titanikler, Mitanikler onlar bunlar.
1: Tabii tabii Özlem Hanım sesi.
2: Reklamlar inanılmaz.
1: Veriyorum efendim.
3: Saat 7.
2: Akar.
1: Çok iyi.
2: Çok acayip.
1: Bir tanem hanımın da sesi var bizde. Bir tanem
2: bir
1: Can Taner.
2: Bir tanem Can Taner.
1: Vereyim mi onu da vereyim?
2: Onu da verelim.
1: Onu da vereyim. Seslendirmede biz çok iyiyiz ya.
2: Biz yani.
1: Ülke olarak hakikaten bak mesela bu da bir tanem Can Taner'in sesi.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Bir tane daha var onu da vereyim ben. Seslendirmede çok iyi. Bir kayıt var elimde. Vereyim onu ben. Hazır mısınız?
2: Evet çok iyiyiz.
1: Şöyle iyi. Bir tane son bir kayıt var. Onu vermeden olmaz çünkü. Seslendirme deyince.
4: Türkiye'nin en klası Radyo Plus'ta 98.7 frekanslarında ben Umutlu olan beraberliğiniz başlamış bulunuyor efendim. Herkes hoş geldi.
1: Bu da çok iyi.
2: Bak bu, da bu çok üçlü iyi. Var ya çok
1: kıymeti
2: güçlü.
1: Kıymeti bilinmemiş.
2: Bu üçlü çok güçlü.
4: Size ilk olarak sesleniyorum.
1: İlk olarak seslenmek. Çok iyi ses, çok iyi ses gerçekten. Peki, ver bakalım.
2: Vereyim size, hiç bugün veresim yok biliyor musunuz?
1: Ver oğlum ver.
2: Vallahi tane. Hiç yok ya.
1: Ver ver gelsin.
2: Hadi veriyorum, bir tane veriyorum.
1: Ver, hadi ver gelsin.
2: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi.
1: Neresiymiş? Neresiymiş? Bağcılar mı?
2: 151.459 kişilik nüfusuyla.
1: Bağcılar mahalle değil ki oğlum.
2: Bağcılar mahallesi.
1: Aa ben...
2: Bağcılar evet doğru bildiniz.
1: Ben bu haberi okumuşum ama başka Bağcılar Mahallesi
2: Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi 151.459 kişilik nüfusa diyor.
1: Maşallah.
2: 4 ilin nüfusundan büyük diyor.
1: Nereler?
2: Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip olan mahalle.
1: Mahalleymiş efendim.
2: Olmuş sevgili.
1: Bizim mahalleyi hatırlıyorum. Kaç kişiydik bizim mahallede? Çok azdık ya çocukken büyüdüğüm mahalleden bahsediyorum. Yani kaç kişi? 200 kişi falandık herhalde.
2: 200 kişi
1: mi? Büyüdüğüm mahalle.
2: Senin tanıdığın 200'dür herhalde.
1: Bir de doğru eşim... saçma oldu tanıdığım olabilir. Şimdi düşününce daha büyük bir mahalleydi.
2: Birazcık büyüktür sevgili Yıldırım.
1: Sizin mahalle?
2: Bizim mahalle de yani biri büyük bir mahalleydi. Yani Şehrimini mahallesi biz kalabalık.
1: Kalabalık. Sen nerede büyüdün?
2: Kalabalıktı.
5: Benimki de büyüktü.
1: Ne mahallesi?
5: Yani mahalleyi bilmiyorum da Rami'de büyüdüm.
1: Muhtarınızı hatırlıyor musunuz muhtarınızı?
2: Ben hatırlıyorum.
1: Ben de hatırlıyorum.
2: İsmi var mı sende bir de? İsmi de mi hatırlıyorsun?
1: İsmi var Çınarlı Mahallesi muhtarı Ahmet.
2: Hadi canım sen
1: Ahmet de. Ahmet neydi? Dur bir dakika. Ahmet. Unuttum valla.
2: Ahmet Aysan. Ahmet.
1: Şeyden hatırlıyorum bir de. Dedem de mahalle muhtarlığına adaylığını koymuştu.
2: Seçilemedi mi?
1: 100 oyla kaybetmişti biliyor musun?
2: Zaten 100... 300 kişi var 100 oy dediğin. Ciddi bir oy oranı.
1: Dedem çok üzülmüştü sonra. Hasta oldu adam ya.
2: Aa, kazanamadı diye.
1: Kazanamadı diye. Çok hırslıydı. Olmadı.
2: Olsun dedeciğim olmadı. Ya ne olacak bir şey eylesin. Olmaz. Allah rahmet eylesin ya.
1: Ama Ahmet bilmem neydi. Tam hatırlamıyorum şimdi adını.
2: Bende isim yok. Tipi mipi aklımda. Marangozdu kendisi. Eskiden hala öyle mi bilmiyorum. Sizin orada da öyle miydi? Bir işi olurdu normal.
1: Yok işi oydu muhtardı
2: yok,
1: yani.
2: Yok bizimki bizde hiç mahallede şey yoktu. Hani ana işi muhtar olan kimse yok. Seçilenin biri bakkaldı. Bakkalın önünde
1: Ahmet Akgün. Aa yazdı dinleyici.
2: Nerede?
1: Ahmet Akgün doğru.
2: Ahmet Sümer Ahmet Akgün.
1: Ahmet Akgün'dü galiba ya.
2: Sümer yazan Ahmet Akgün.
1: Ahmet Akgül mü gün mü tam hatırlamıyorum. Derince Çınarlı Mahallesi muhtarı Ahmet Akgün.
2: Bak birkaç kişi yazdı Ahmet Akgün
1: bak,
2: ya da Gül şeklinde.
1: Vallahi. Evet evet. Hatırlayan ya Akgül'dü var. Ya Akgün'dü tam şey yapamıyorum hatırlayamıyorum. Bak, kıracağım bu kafayı ya. Vallahi kıracağım bu kafayı. Ahmet. Kıracağım bu kafayı ya.
2: Nasıl oluyor peki? Neler yiyip içiyorsunuz? Taksiye aldığınız gıdalardan bahseder
1: yok,
2: misiniz?
1: Yok oğlum yok. Ama bir yaşıma kadar inebiliyorum biliyor musun?
2: Bu bir yaşına kadar inebilmek büyük bir... meziyet.
1: Ya inandıramıyorum kimseyi ama. Anam da inanmıyor.
2: Ben de inanmıyorum. Bunu konuştuk
1: ya daha önce. Ya hatırlıyorum kardeşim. Niye yalan söyleyeyim ya?
2: Nasıl hatırlar? Ya biri sana anlatıyor bunları. Daha sonra yıllar sonra hatırladığını zannediyorsun.
1: Hayır. Sen hatırlamıyorsun diye bana niye bunu...
2: Birinci yaş doğum gününde altını ilk kim temizledi?
1: Ya o kadar değil öyle. Parça parça hatırlıyorum. Mesela yaptığımı hatırlıyorum.
2: Ha bir fotoğraflar gibi. Yaptığını mı hatırlıyorsun?
1: Ama temizlik bölümünü hatırlamıyorum. Bak hatırlıyorum, niye inandıramıyorum kimseye ya, bir, bir buçuk. Çünkü öyle datalar var, fotoğraf yok ortada. Annem diyor ki biri anlatmıştır, oradan duymuşsundur. Ya imkanı yok, ben net o görüntüleri hatırlıyorum.
2: Çok acayip ya, ben de hep öyle diyorum. Birilerinin anlattığı hikayelerden kendi kafamızda böyle...
1: Ahmet Akgül'ü hatırladım kardeşim, ben neyi hatırladım?
2: Muhtar ama o ya.
1: Sizin binanın muhtarı var mı demiş şeyin, Türk Medya'nın.
2: Bizim binanın muhtarı var tabii ki.
1: Yok oğlum, burası bina, mahalle değil ki.
2: Ama kalabalık bir bina sevgili Yıldırım.
1: Ha, mahalle olsa buranın gerekirdi. Muhtarı kim olur?
2: Banu Hanım.
1: İK müdürümüz.
2: Kesinlikle Banu Hanım.
1: Banu Hanım bizim muhtarımız mı olur?
2: Bak çorbanın içinde, çorbanın içindeki malzemelere kadar bilir. Bak aşağıdan başlar yemekhaneden.
1: Hakim, çok hakim. Çok
2: bütün şirketin her alanına.
1: Peki Banu Hanım'ın azaları, yardımcıları kim olur? Onu da söyleyebilir misin acaba?
2: Banu Hanım'ın yardımcıları.
1: Evet.
2: Vallahi sevgili Yıldırım.
1: İhtiyar heyeti ya.
2: İhtiyar heyeti ise eğer, birinci ben olurum ihtiyar heyeti ise. İkinci de sen olursun.
1: Ya şuraya bak, bir eşimi hatırlıyorum dedim, Ziya yazdı. Herkes Ziya yazdı. Ya. Ziya, Ziya. Niye yalan söyleyeyim arkadaşlar?
2: Bir gün ormandayız. 4 metre ayı var.
1: Bu arada hafızanın güçlü olduğunu göstermez bu. Gereksiz şeyleri silmediğim için problemli bir hafız olduğunu gösterir.
2: Bence...
1: Çünkü unuta unuta gitmen lazım ya.
2: Niye unutasın ya? Unutulur mu hatıralar, güzel şeyler? Seninki de her şeyi hatırlamıyorsun ki.
1: Altına yapmanın neyi güzel olabilir? Onu hatırlıyorum diyorum ya.
2: Abi gerekli, o zaman da o gerekliydi. Onun da güzelliği başka. Ne yapacaksın ya?
1: Ben de Çınarlı'da oturuyorum. Ahmet abi 3 dönem muhtarlık yaptı. Evet efendim, bak dinleyicilerimiz hemen yakaladılar.
2: Herkes hatırlıyor, herkes hatırlıyor.
1: İşte o dönem dedem de yarışa katıldı ama dedem kaybetti. Ve ben orada çok ciddi çalıştım biliyor musun? O seçim sürecinde.
2: Dağıttınız mı kağıt
1: evlerde? Dedemi kamyona bindirdik, gezdirdik. Vallahi bak halka selamladı böyle falan. Rahmetli. Vallahi.
2: O kadar masraf ama, o kadar masraf.
1: Güme gitti.
2: Olmadı.
1: Güme gitti.
2: Olmadı.
1: Peki. Ulan ileride muhtarlığa adayımı koymak istiyorum ya.
2: Yap sen.
1: İsterim, yaparım yani.
2: Ne olacak, bir şey yaparsın sevgili Yıldırım.
1: Zor değildi mi? Artık devletten yapıyoruz zaten bir
2: yani
1: sürü şeyi.
2: Yani evet, muhtarın görevleri...
1: Mesela geldin, gel mesela geldin. Ben muhtarım. Mesela evet, çal kapıyı, gel içeri gel.
2: Tamam muhtar. Selamünaleyküm.
1: Bir dakika kardeş, gel dedik mi? Gel dedik mi?
2: Pardon Ahmet Bey.
1: Allah Allah.
2: Bekle, dışarıda mı bekleyeyim?
1: Dışarıda bekle, bak burada vatandaş var.
2: Tamam.
1: Amca sen bu kağıtları şimdi götür. Tamam mı? Oğluna söyle o gelsin.
6: Ya
1: tamam.
6: Bu sıra niye ilerlemiyor? Bir kasa daha açar mısınız?
1: Gel, gel bakayım. Selam. Hoş geldiniz, ben muhtar Fatih.
2: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
1: Eyvallah.
2: İlk dönem muhtarımızsınız mahallemizin.
1: Sağ ol, sağ ol.
2: Ben bir ikametgah senedi alacaktım.
1: Senet yok bizde, senet olmaz. Onu E-Devlet'ten, E-Devlet'ten hallediyorsunuz.
2: Ya
1: onu.
2: Oğlum beni karıştırma şimdi, E-Devlet'e falan giremem ben. Benim şifrem yok.
1: Amcacığım, eskiden de o muhtardan almak falan.
2: Yasak mı?
1: Yasak değildi yani.
2: Ver burada, biz seni niye seçtik oğlum?
1: Tamam amcacığım,
2: biz
1: dur.
2: Sen niye
1: ver
2: seçtin?
1: Bana E-Devlet'ini ver.
2: İkametgah.
1: Amca E-Devlet'ini...
2: Bir de vukuatlı nüfus örneği istiyorum.
1: Vukuatlı. Tamam. Amcacığım E-Devlet TC'ni söyle.
2: 156.
1: Tamam çıktı zaten, daha önce gelmişsin, kayıtlıymış.
2: Evet.
1: Şifreyi söyle.
2: 304X.
1: Tamam o da çıktı. Şimdi telefonda mesaj gelecek, onu onaylıyorum de.
2: Ay oğlum hiç okuyamıyorum, sen baksana şuna bir.
1: Ya of amca, bir ver bak, ver amca,
2: bak,
1: ver. Ver.
2: Hiç anlamıyorum, çocuklar aldı ya, akıllı telefonmuş.
1: Tamam.
2: Hiç
1: tamam.
2: Anlamıyorum.
1: Amca siz ölü görünüyorsunuz. Amca sen burada bir kayıtta bir problem var.
2: Karşındayım, canlı kanlıyım. Nasıl?
1: Hayır öylesin, Allah uzun ömür versin de.
2: Allah korusun ya.
1: Sistemde bir problem olmuş. Onu bir düzelttirmemiz lazım.
2: Acaba hanım beni ölü gösterip maaş mı aldı ya?
1: Olabilir, ne bileyim belki. Belki

0: Ama buna ihtiyaç var mı? Zaten şu an almıyor mu?
1: Şu an almıyor şu an. Şu an ben öldükten sonra ek bir maaş alacak.
0: Ek maaş.
1: Orayı
0: anladım.
1: Mı devleti mi bağladı?
0: Amca sen yaptın? Şimdi git. Ben çocuklarla...
1: Yaşadığımı kanıtlayayım.
0: Şu an bana yaşadığını kanıtlayabilir misin?
1: Kanıtlarım.
0: Nasıl kanıtlayacaksın? Şu. Yapma öyle yapma amca. Millet cama çık ne yapıyorsun? Otur sen bir otur.
1: Ne bileyim oğlum ya yaşadığımı kanıtlamam.
0: Amcacığım şöyle...
1: Biz ölmedik daha.
0: Tam ölmedin canım ben inanıyorum sana. Şöyle yapalım sen git... Ben çocukları sana göndereceğim bir evrak getirecekler onları imzala.
1: Eve mi getirecekler?
0: Eve getirecekler.
1: Evi biliyorsun çıkıyor mu orada ekranda?
0: Çıkıyor burada çıkıyor.
1: Sen evi görüyor musun benim?
0: Yok cenaze nereden kalkmış onu? Amca sen git biz halledeceğiz.
1: Tamam oğlum
0: tamam
1: hadi.
0: Tamam mı hadi tamam, öpüyorum
1: hadi,
0: ellerinden.
1: Hadi kendine bak.
0: Amca parasını vermiyor musun?
1: Ne ya devletten yapılıyor zaten bu bir de sana para mı vereceğiz?
0: Tamam amca ben bir saat başına gideyim.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Hadi git gel bekliyorum evdeyim.
0: Muhtarlıkta yeni kurallar bunlar. Saat başına gideriz
1: tamam,
0: biz.
1: Tamam git hadi. Hadi tamam. Git.
0: Hadi bakalım kısa bir ara geliyoruz.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor Macaristan'ın Ferencváros takımına 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. Trendyol Süper Lig'de bugün lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma 21.30'da başlayacak. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de başlayacak.
3: Smoking Diyes Damat alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 46.150, yarım altın 23.160, çeyrek altın 11.583, gram altınsa 7.100 liradan satışa sunuluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 28 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 46 dakika.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 26, Diyarbakır 36, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 29, İzmir ve Adana 35, Antalya 39 derece olacak.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

0: Hanımlar beyler, show devam eder. İkinci bloktayız. Yolda olanları yolculuklar.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
0: Ver gelsin çocuğum, bakayım başka neler var.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Yine bir Yargıtay, yine bir mahkeme, yine bir evlilik müessesesinin yıkılması kararı sevgili Yıldırım. İstanbul'da mahkeme. Evlilik sürerken eski eşiyle görüntülü görüşüp mektuplaşan kişiyi
0: suçlu
2: boşanma aşamasındayken tam kusurlu buluyor. İsteğini reddediyor mahkeme. Neydi o şeyin adı ya? Tazminat olur ya evde boşanırken? Neydi ya bu hani?
3: Nafaka
2: isteğini reddediyor ve aynı zamanda 200 bin TL'de sevgili Yıldırım tazminata hükmediyor.
0: Hükmediyor.
2: Karşı taraf ağlamaklı. Karşı taraf ağlamaklı. Düşünsene, gidiyorsun mahkemeye, nafaka alacağım diye gidiyorsun.
0: Ama
2: mahkeme sana diyor ki,
0: boşa çıkıyorsun.
2: Nafaka
0: diyor.
2: Yok, 200 bin de bir gönder bakalım beyefendi.
0: O da yapmasaymış canım.
2: Yapmasaymış tabii ki yani, bir de evliyken.
0: Yunanistan Başbakanı çok yakında Avrupa'nın en borçlu ülkesi olmaktan kurtulacağız demiş.
2: İnşallah kurtulursunuz. Bu kadar turist gidiyor. Biz bile kalkındıramadık ya.
0: Değil mi?
2: Adamları biz bile kalkındıramadık.
0: Ya dün Barcelona'ya o kadar güzellemeler yaptık burada. Hayırlı olsun bilmem ne falan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği kampa ilişkin detayları internet sitesine kaldırmış.
2: Evet, detaylar kalktı sevgili Yıldırım. Geri adım attılar muhtemelen. Hem UEFA tarafından hem FIFA tarafından artık nerelerden baskı geldiyse.
0: Müesses nizamın bir oyunu olabilir mi?
2: Evet sevgili Yıldırım. Yani düştüler diyelim.
0: Düştüler.
2: Gardları düştü. Ayakta duramadılar. Dik duramadılar. Gidip yine kamplarını yapacaklardır diye düşünüyorum.
0: Nerede ama?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
0: Ama kaldırmış siteden.
2: Siteden ayrıntıları kaldırdı. Yani o sitede adres vermişti.
0: Yapacağımız
2: kampın yeri burasıdır. KKTC falan hani böyle bu şekilde detaylı bir şekilde vermişti. Artık yaparlar mı antrenman kamp yerini, yapmazlar mı onu da göreceğiz. İsmini kaldırdılar, üzdüler. Üzdüler sevgili Yıldırım.
0: Üzdü be.
2: Burada çok güzellemeler yaptık. Sosyal medyada çok güzellemeler
0: yaptık.
2: Hepsini
0: geri alıyoruz.
2: Geri aldım.
0: Ben geri aldım.
2: Zaten Barcelona Katalan'dı. İspanya ile bence aynı değil. Pedro Sanchez her zaman benim için.
0: Oğlum öyle demiyordun ama.
2: Şimdi Barcelona işin içine futbol takıma girince uyuz oldum. Şu an uyuz oldum sevgili Yıldırım.
0: Hakkari'ye görev için giden eşim Yasin. Ne selamları gönderiyor Nagihan Hanım. Hakkari'ye gitmiş, görev için gitmiş.
2: Hayırlı herhalde... görevler, iyi görevler.
0: Evet. 2018'den beri ailecek dinliyoruz diyor. Üçüncü çocuğumuz 2019'da sizde büyüdü diyor. 2019'da doğmuş.
2: Denk geldi 7 yaşında evet, şu anda.
0: Selamlarımızı gönderelim bize. Nagihan Karabulut ailesine diyelim. Enişte Bey'e de kolaylıklar dileyelim.
2: Kolaylıklar.
0: Görevini bilmiyoruz ama Hakkari'deymiş efendim kendileri. Abi Barça kampını Yozgat'ta yapacakmış, güncel bilgi.
2: Yayalım mı?
0: Uyduruyorsun. Uydurma.
2: Madem öyle deyip.
0: Değil mi? Evet efendim. Lens siz tatilde değil misiniz? Bugün inşallah.
2: İnşallah çıkacağız
0: çıkıyoruz.
2: Bugün inşallah.
0: Bugün çıkıyoruz.
2: Fatih Bey akşam yayınınız var değil mi? Yayından sonra tatile çıkmıyorsunuz.
0: Akşam yayını var.
2: Akşam yayını yapıyorsunuz.
0: Tatile yayından sonra çıkıyoruz.
2: Yayından sonra çıkıyorsunuz. Tamam.
0: Niye ne oldu?
2: Merak ettim. Detaylarını merak ettim. Yani dinleyicimiz de bilsin yani. Hani yayın, son yayın değil. Sabah yayını, akşam yayını da varlar.
0: Akşam var. Kahramanmaraş'tan selamlar.
2: Günaydın Kahramanmaraş. Ya Kahramanmaraş'ın bu kafım fuar alanına gitmiştik ya. Her gün takip ettiğim için Kahramanmaraş Belediyesi'nin
0: ne,
2: sayfasını falan.
0: Konserler oldu be.
2: Ne konserler oluyor. Rekor kırmışlar. Bir tane abi benim orada gittiğimizde görmediğim biriydi. Onun videosunu seyrettim. Gelen kişi de işte sayıları anlatıyor. 100 bin kişi geldi, 120 bin kişi geldi. En son Sevici Ek'te rekor kırmışlar.
0: Kaç kişi?
2: Valla 150 bin kişi bu alana geldi diye.
0: Ne diyorsun ya?
2: İnanılmaz bir. Her geçen gün böyle arttırmışlar Sevici Ek'te.
0: Rekor kırmışlar. Ama valla bu bir aylık süreçte de helal olsun.
2: Çok büyük iş başardılar.
0: Çok büyük iş yaptılar.
2: Vallahi büyük
0: bir
2: iş başardılar.
0: Bir ay süren bir fuar.
2: Sürekli
0: dolu
2: sanatçılar
0: dolu.
2: Sahneye çıkıyor. Alan, onların arka planında neler oluyor. Ya Semih Cenk sahnede arkada çocuklar kavga ediyor. Şarkıyı durdurdu bir an o anı gördüm. Semih Cenk'in de sesi böyle.
0: Semih Cenk'in sesi böyle.
2: Beyler ayıp.
0: Herkese merhaba, ben Semih Cenk.
2: Arkasına Arkadaşlar arkaya müdahale eder mi? Çocuk...
0: Şarkıyı bir durdurdu.
2: Çağır, orada kavga
0: vardı. Adamın konuşma tonu da böyle ya. Selam, bizde bir kaydı vardı Semih Cenk'in.
2: Konser.
0: Herkese merhaba, ben Semih Cenk. Ne, öyle bir, neydi onun adı? VP Semih Cenk, evet, diye mi yazmamız lazım? Dur bakayım. Herkese merhaba, ben Semih Cenk.
2: Ben Semih Cenk.
0: Biz şarkım. Radyoda biraz bu sesiyle Semih Cenk'in şey yapıyor olabiliriz. Ne derler?
2: Seviyor olabiliriz.
0: Anlıyor olabiliriz bak. Herkese merhaba, ben Semih Cenk.
3: Merhabalar, ben Semih Cenk.
4: Merhabalar,
0: ben de Fatih. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
4: Gayet iyiyim Fatih.
0: Herkese selam, ben Semih Cenk. Ne yok zaman? Bulamadım, o değil ya. Herkese selam, ben Semih Cenk.
2: O değil mi işte, merhabalar ben Semih Cenk dedi.
0: Sena'cığım şey olabilir mi? Ha, atıyorum diyor.
2: Anladı, Sena'nın da şu, anladı.
0: Sena'nın şu tavrı var ya, ulan halledemedim, bırak. Bırak,
2: bırak, ben yapacağım. Lep demeden Çorum'u anladı.
3: Herkese merhabalar, ben Semih Cenk. İlkbaharım kışa döndü, şimdi Alem Efendi.
2: Çalsana be.
0: Çalalım mı be?
2: Vallahi çal.
0: Bak, vallahi çalalım.
2: Tanıtımını girdin, Semih Cenk'ten bahsettik.
0: İlkbaharım kışa döndü,
4: bu zalimin elinde.
0: Okumayaydın keşke de, neyse. Ya.
2: Benimki Semih oldu, Cenk'i yok. Yarım.
3: Herkese merhabalar, ben Semih Cenk. Alem Efendi, cümle alem burada. Semih Cenk,
0: şimdi Alem Efendi. Söylemeyek mi beraber?
2: Gider.
0: Beraber söylemeyek mi?
2: Ses rengimiz de yakın ya.
0: Yakın.
4: Herkese selam, ben Semih Cenk.
0: Merhabalar.
2: Merhaba.
4: Ben de Alem Efendi dinliyorum. Ben Semih Cenk.
0: Optimus.
4: Sen miydin sevgilimi çalan?
0: Evet, sen öyle.

0: Saldık. İkimiz. Herkese selam, ben Sami Celil. Bize kaldık. Evet, şey diyeceğim. Bizleri dinleyen Levent Çatal Yürek abimize
1: selamlar, saygılar
0: armağan ediyoruz.
1: Saygılar abi.
0: De selamlar.
1: Ellerimden öperim abi.
0: Saygılar sunuyorum. Eyvallah.
1: Bir şarkı tesine. İsteği gelmiş.
0: Ne diyor kardeş?
1: Başımla beraber kardeşim.
0: Buradan selam olsun.
1: Bir şey
0: olsun.
1: Söyleyeceğim şarkıyla alakalı. Söyle Fatih kardeşim. Bey. Bir şey söyleyeceğim. Şarkıyı Semicenk güzel yorumlamış. Semicenk'in sesi tarzı.
0: Aslında Necep Alp okumuştur.
1: Ama ben Ozan Beydağ versiyonu...
0: Ozan Beydağ'da bir
1: söylüyorum. Ben hala oradayım.
0: Tamam oğlum, onu da bir gün çalar.
1: Ben hala çalarız, oradayım sevgili. Onu sana söyleyeyim. Yani tanıdığımda tanıyorum kendisini. Ama objektif yaklaşmak gerekirse Necdet Alp'le ikisi...
0: Çok başka. İki aydır araba serviste yengenizi dinliyorum. Arabayı yengeniz kullanıyor diyor. Bir şey yapın diyor hemen diyor.
1: Selam mı çakalım?
0: Çak
1: yengem selamı. Selam.
0: Saygılar yengeciğim.
1: Saygılar, sevgiler olsun.
0: Semicenk sanki dişinin arasında bir şey varmış gibi söylemiyor mu diyor.
1: Yok be, karıştırırken mi? Söyleyelim ha. Mesela yapalım. Dişinin arasında bir şey var. İki baharım kış adındır.
0: Yok yok, güzel okuyor, güzel. Vallahi güzelim. Güzel. Dostum senin.
1: Güzel, ben severim.
0: Herkese selam, ben Semicenk. Ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Hatay'da bir çiftçi. Tüccarların tanesini 5 TL'ye almak istediği kavunu... depremzede vatandaşlara ücretsiz dağıtmış.
0: Ne diyorsun ya?
1: 5 TL'ye satacağıma burada gelip depremzede vatandaşlarımıza hayır duasını kazanıyorum demiş.
0: Helal olsun. İnsan, insan.
1: Ben gene bir kıllandım ya.
0: Niye kıllanıyorsun?
1: Ben gene kıllandım sevgili Yıldırım.
0: Tamam, niye kıllandın?
1: Neye kıllandım biliyor musun? 5 TL verilmeden önce keşke kavununu verseydin diyorum bazen.
0: Oğlum öyle olur mu? Adam para kazanıyor bu işten ya.
1: Tamam ama şimdi...
0: Ya bir de böyle bir kitle var. Bir yardım yapıyorsun... Kardeşim yalnız o yardım öyle yapma.
1: Yardımın kriterleri var sevgili Yıldırım.
0: Ya kardeşim adam bir iyilik yapıyor. Sen daha büyüğünü yap.
1: İnşallah. Allah kavun tarlam olursa Allah İnşallah. Nasip ederse İnşallah. Karpuz da olur.
0: Sakiler grubu dağılmış biliyor musunuz? Vallahi sakiler artık hangisi doğruysa doğrusunu bilmiyorum.
1: Gitti.
0: Vallahi dağılmış. Oğlum zaten 3 kişisiniz lan. Nereye dağılıyorsun?

0: yapıyorsunuz ya?
1: Şey yapamadınız ya, alıp veremediniz.
0: Sakiler neden dağılmış olabilir? Tahminleri alalım. Tahminleri alalım.
1: Yani kız meselesi. Alalım. Kız meselesi.
0: Kız meselesi. Nasıl yani kız meselesi?
1: Bence kız meselesi. Araya bir kız girdi sevgili Yıldırım. Hı-hı. Bir kız girdi. Diğerinin eski kız arkadaşıydı. Ondan sonra kavga çıktı. Olay büyüdü. Kayıt aşamasında stüdyoda gergin anlar yaşandı.
0: Yok ya, zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Sakiler güzel bir gruptu ya. Lan şurada zaten hep topu kaç tane grup kaldı?
1: Bir tane daha vardı.
0: Gruba hasretiz be.
1: Vallahi gruba hasret kaldık ya. Yok yani.
0: Dağıldılar herifler ya.
1: Şey vardı bir tane. İki kişilik grup vardı. Neydi onlar?
0: Şey.
1: Onlar da dağılmıştı. Sonra yeniden bir araya gelmeye mi karar verdiler? Gelmediler mi?
0: Yüksek sakatat mıydı?
1: Yok,
0: o
1: değil.
0: O değil. O değil.
1: Değil değil. Daha yeni. Daha yeni.
0: Daha yeni.
1: Mert Demir diyor. Değil o. Mert Demir değil, değil ya. Değil değil. Şey.
0: Antidepresan grubu.
1: Ha, o neydi?
0: Yok, o antidepresan şarkının adı.
1: Kısa saçlı, kısa boylu bir çocuk vardı.
0: Vallahi bilemedim ya.
1: Ah be, adını niye çıkartamadık ya?
0: Neyi oğlum?
2: İki kişilik.
0: İki kişilik grup mu?
1: Evet.
0: Yok, bende yok.
1: İki kişi grup olmuyor mu ki? Niye baktınız
0: ya,
1: öyle?
0: Genelde kalabalık olur ya, beş kişi, altı
1: üçten
0: kişi,
1: on başlar?
0: Kişi. Hayır. Yani böyle kalabalık.
1: Köfün, köfün.
0: Ha, köfün, köfün. Yaşa köfün.
1: Köfün, köfün.
0: O da dağıldı. Köfün, o da dağıldı. Abi, yazık, köfün, oldu valla.
1: Gitti.
0: Sakiler neden dağıldı söyleyeyim mi demiş.
1: Aman boş ver ya.
0: Yok yok, şey yazmış. Ben dolduracağım, yok ben dolduracağım. Sakiler. Evet. Köfün grubu, köfün grubu.
1: Bardaklara moda uçuşuyor. Darıfıtı. Aa bak.
0: Abi yakında yeni grup olarak da çıkabilirler demiş. Yani bir grubun içinde iki grup çıkabilir diyor. Öz Sakiler.
1: Has
0: ya da
1: Sakiler.
0: Saki oğulları. Falan gibi bir şey olabilir
1: has
0: diyor.
1: Has da olur. Manga dağıldı mı beyler diyor.
0: Manga dağıldı. Manga dağıldı değil mi? Manga dağıldı diye biliyoruz biz.
1: Tabii bu arada köfün tekrar birleşti diyor.
0: Abicim buna karar verin ama artık. Ya. Bir dağıldım bir birleşiyor.
1: Hepsi Teoman'dan özenti ya.
0: Değil mi? Müziği bıraktım, geri geldim.
1: Bıraktım geri geldim.
0: Oldu, biz de dağılalım seninle.
1: Dağılalım.
0: İki ayrı yayın yapalım.
1: Tamam arkadaşlar, kafa açan uzman grubu dağılmıştır. Bugün itibariyle.
0: Kurtar Vazı operasyonu bitmiştir.
1: Bitmiştir. 28.8.2026 tarihi itibariyle kafa açan grubu dağılmıştır. Bir haftalık bir dağılmaya gidiyoruz.
0: Tatil dönüşü birleşiyoruz. Ya çok üzüldüm biliyor musun ya? Şu grubun dağılmasına çok üzüldüm. Lan çok güzel işler çıkarıyorlardı be.

0: Abi siz de alırsanız Sena'nın velayeti kimde kalır? Serdar Güvenli. Sticker gönderir misin Serdar'a? Çok iyi şakaydı bu. Serdar Güvenli.
1: Bulduk Serdar'ı.
0: Serdar tarihin şakasını yaptı.

0: Benim anlamadığım şey şu, gruplar dağılınca telifler kime yatıyor diyor. Dağıldı grup diyor, kime yatıyor diyor. Vallahi
1: telif bir yerde toplanıyor, üçe bölünüyordur yine ya. Kaç kişi de grup.
0: Tabii aynen öyle oluyor. Telifleri yazarken şöyle yazıyorlar zaten. İşte söz yazarı, ses mühendisi, aranjör, grup elemanlarını böyle pay ediyorlar. Normalde yatmaya devam ediyor.
1: Herkese pay ediyorlar, değil mi sevgili? Evet, herkes tabii. Alıyor. Emeği geçen herkes.
0: Herkes alıyor.
1: Siz alıyor musunuz? Mesela radyo çalıyor ya. Radyo telif alıyor mu?
0: Alıyor tabii ki de alıyor.
1: Siz para kazanıyor musunuz?
0: Kazanıyorum tabii canım.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Kazanıyorum.
1: Kaç para? Sakilerden şimdiye kadar ne kadar kazandık? ALMFM olarak.
0: Ha yok, biz kazanmıyoruz. Onlar bizden kazanıyor.
1: Niye abi?
0: Nasıl niye?
1: Bu telif.
0: Normalde aslında onların radyoları ödemesi lazım. Çünkü çalıyorsun, reklamını yapıyorsun, duyuruyorsun.
1: Burada
0: doğru.
1: Bir hata var.
0: Ben sizinle aynı fikirdeyim.
1: Ben Cimer'e kuvvetli bir yazı yazacağım.

0: kuvvetli yazı. Oğlanı tebrik edin dedik, okumadınız. Bakayım, dur hemen bakayım.
1: Ne oldu, tebrikler?
0: Dur bakayım efendim.
1: Peşin peşin ben tebriğimi yaptım.
0: Selçuk Üniversitesi'ni kazanan oğlum için Osmaniye'den çıktık. Niğde yaylasına gidiyorlarmış. Efendim.
1: Kayıt için mi gidiyorlar?
0: Evet, Ali Ertuğrul'muş ismi. Ona bir günaydın çakıyoruz.
1: İyi yolculuklar.
0: Selçuk Üniversitesi'ni kazanmış, kutlarız efendim.
1: Tebrikler.
0: Esma Hanım'ın.
1: Tebrikler Esma Hanım.
0: Çocuğu.
1: Çocuğunuz.
0: Esma Hanımcığım. Gururlu bir anasınız tabii.
1: Tabii.
0: O üniversiteyi kazanmış bir
1: üniversiteyi
0: ana.
1: Üniversiteyi kazandı. Şu an okula, gidilecek belki de kayıda.
0: Evet, anneler böyle çok mutlu olurlar, coşarlar üniversite haberini aldınca tabii yani.
1: Evet, çocuk kazanmış, düşünsene herkesi ararlar. Allah! Ay oğlum benim, anasını
0: coşar,
1: bulursun.
0: Çok mutlu
1: ben
0: olurlar.
1: Ben zaten diyordum daha 2 yaşında bu çocuğun zeka aynı ben.
0: Herkese.
1: Allah'tan dayına çekmedin.
0: Herkes haber verir. Teyzelere, amcalara, dayılara herkese haber verir.
1: Herkesi tek tek ararsın.
0: Esma Hanım da bizle paylaşmış, sağ olsun.
1: Sağ olun Esma Hanım, başarılar.
0: Peki geçtik. Cem Bey iyi yayınlar. Sizi 30 yıldır severek dinliyoruz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Radyonun kilometre taşısınız. Sertaç yazmış.
1: Sağ ol Sertaç.
0: Sertaç bize kafa buluyor.
1: Sertaç'ım kalp gönderiyorum.
0: Sertaç'ım balımsın. Geçtik, ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bakayım sana hangi haberlerden bir tane güzel bir tane verip. Şey vereyim sevgili, geçtiğimiz günlerde bir konuşuyorduk ya, böyle arkeolojik yapılar çıkıyor, tarihi eserler çalınıyor malınıyor falanlar filanlar. Şimdi bu İspanya'da vaka sevgiliydim gerçekleşiyor. Avrupa'nın en önemli tarih öncesi koleksiyonu, 3000 yıllık Vilena hazinesi komple çalınmış.
0: Oğlum siz ne yapıyorsunuz, kamera yok mu, güvenlik yok mu?
1: Bunların müzeleri de biliyorsun Fransa'da, Paris'te falan.
0: Abicim
1: kaç defa soyuldu
0: bunlar
1: çocuğu.
0: Senin dediğine geliyor konu. Müze haber olsun, reklam olsun, duyulsun diye yapıyorlar.
1: Yapıyorlar.
0: Ya böyle insanlar... 3000 yıllık parça parça koleksiyon çalınır mı?
1: Vilena hazinesi.
0: Hazine bir de ya.
1: En önemli tarih öncesi bir de. Yani önemi de var, sadece böyle normal bir hazine değil. Gitmiş çalmışlar.
0: Çalmışlar. Var mı bir haber maber, bir şey yok, bu kadar.
1: Yok yok, çalınmış İspanya'dan gitmiş, artık nereye gittiyse hangi yurt dışına göreceğiz, onu yakında çıkar herhalde.
0: Bir şey söyleyeceğim, bizim ülkemizde bir tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili ben 90'larda hatırlıyorum ama son 15-20 yıldır duymuyorum. Sen duyuyor musun?
1: Yok, duymadım. Yani bir burada haber de düşmedi önümüze hiç
0: ya
1: herhalde.
0: Ya çok ciddi güzel yani çalıyorlar bizim... haberimiz yok.
1: Hiç yani müzenin de haberi yok.
0: Müzenin de haberi yok.
1: Onun yerine birebirini koyuyorlar mesela çalarken.
0: Kapı yok lan diye. Böyle bir şey.
1: Bizde yok şükür.
0: Ya da
1: yani,
0: bizde yok.
1: Ya duyduğumuz bir şey yok.
0: Bu konuda sınıfta kalmış durumda.
1: Zaten herhalde böyle büyük bir şey çalınsaydı duyardık. Duyduğumuz bir şey yok diyorum ama yani bir tarihi eserimiz gidiyorsa duyardık.
0: Zaten bizim
1: herhalde
0: çalmamıza gerek yok. Avrupa zamanında bizden çalmış zaten, biliyorsunuz. Gemilerle taşımışlar.
1: Ya çaldıklarını sergiliyorlar işte.
0: Sergiliyorlar.
1: Müzelerde yani utanmadan işte. Bir de.
0: Ahlaksızlar, terbiyesizler.
1: Kayış gibi suratlarıyla.
0: Çalan zaten güvenlikmiş diyen varmış.
1: İşte, bilen biri hep muhabbet
0: var. Abi
1: vardır.
0: Göbekli Tepe'den bir şeyler çalar.
1: Çalarlar mı? Çalmışlar mı?
0: Ne bileyim, böyle bir
1: yok
0: şey
1: ya.
0: Demiş, anlamadım ben.
1: Çalarsalar mı acaba? Öyle bir ihtimal mi?
0: Yok ya, bizde ben hatırlamıyorum öyle bir haber.
1: Bende de yok
0: biz
1: ya.
0: Biz koruyoruz. Ya bu arada gittiğimiz müzelerde ben bakıyorum. Hakikaten o anlamda güvenlik önlemleri alınmış durumda. Hani hem cam mekan olarak, hem işte kamera elektronik sistemleri olarak, hem güven şeyi olarak, yapı olarak... Korunaklı yerlerde
1: korunaklı
0: tutuyoruz.
1: Duruyor. Ama tabii abi şimdi şey de var. Bu çalanlar inanılmaz şeylerle giriyorlar olaya ya.
0: Hı-hı.
1: Bu filmlerde gördüğümüz gibi aynı. Kameralar, kayıtlar duruyor. Zaten çalınma operasyonu 3 dakika falan sürüyordur. Belki de sürmüyordur.
0: Şey, görevimselikteki gibi aynı, iniyor böyle lazerlerle, mazerlerle.
1: Aralardan sıyrılıyor. Her şey hazır. Bütün plan proje hazır. Tık tık tık seri halde yapıyor çıkıyor.
0: Yavrum sen onları gerçek mi zannediyordun? Oğlum onlar Hollywood şartları. Onları gerçek zannetme.
1: Abi müzeye girip 6 saat eser mi çalıyorlar ya?
0: Hayır ama yani öyle değil.
1: 5 dakikada çalıyor. Kuyumcu soygunlarını seyretmiyor musun hiç gizli kameralarda? Baba ya, giriyor, topluyor, tezgaha çıkıyor.
0: Haber vardı diyor. Merve Hanım yazmış. Bir haber vardı. Karısını mola tesisinde unutan adam... diye bir haber.
1: 2 hafta önce okumuştuk.
0: Evet, 2 hafta önce okumuştuk. O haberi bir daha okuyabilir miyiz? Kocam beni işe götürüyor da unutsun diyor bir yerde. İşe gitmek istemiyorum demiş
1: gitmek
0: kendisi.
1: Gitmek istemiyor. Bir yerde mola ve bir akaryakıt istasyonunda durursanız eğer.
0: En son Ayasofya'nın kapısını yemişti insanlar. Çalmak olarak sayabilir miyiz?
1: Sayabiliriz.
0: Sayabiliriz.
1: Parça, parça,
0: parça çalıyor, doğru.
1: Sonuçta bir bütünü parçaladık sevgili Yıldırım. Dişledik, acıkmış insanlar.
0: Bu arada o kapıyı yiyenler bizimkiler değil yani, onu
1: değil,
0: söyleyelim.
1: Değil, bizde yok.
0: Rusya, Almanya, Fransa, buralardan gelen yaşlılar, oranın
1: kapının
0: yaşlısı.
1: Kapının tahtası değil mi sevgili Yıldırım? Yok. Sapı değil.
0: Şöyle, tahtası da var ama üzerindeki o küçük,
1: oymalar,
0: küçük küçük şeyler var ya, taş parçaları.
1: Evet.
0: Onları çaldılar.
1: Onu yiyor. Yediler işte. Onu yiyor. Mideye atıyor bağırsak.
0: Onu yiyince şey geliyormuş. Ne o, üstündeki bütün büyü gidiyormuş.
1: Gidiyormuş.
0: Manyak manyak işler yani. İnanılır gibi değil.
1: Büyü gidiyor.
0: Büyü gidiyor. Bu olay Paris'teki olaya dönmesin. İşte onu konuştuk.
1: Döndü bile, bence döndü.
0: Geçtik, ver bakayım.
1: Veriyorum. İstanbul'da okulların açılacağı 14 Eylül'de sevgili Yıldırım. Burada az, ne kadar 14 Eylül'de daha çok var ya. Sabah 6-16 arasında toplu taşıma ücretsiz olacakmış. Buradan da bilgisini şimdiden vermiş olalım.
0: Güzel.
1: Sabah 6, öğlen 16 arası toplu taşıma ücretsiz.
0: Kardeşlerimize hayırlı uğurlu,
1: uğurlu olsun.
0: Olsun. Abiler, Sakiler grubuna üzülmedik mi demiş.
1: Üzüldük.
0: Konuştuk geçti kardeşim, uzatmaya gerek yok. Kazanırlarsa geri gelir, kazanırlar.
1: Her dağılan grup sonrası benim kalbim ikiye ayrılır.
0: Gaziantep'te sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve ve et kokteylleri ikram edilmiş.
1: Oo,
0: hayvanlar yanmış.
1: Hayvanlar direkt alemde. Bir de arkadan mezdekeyi vereceksin onlara var ya. Geçtik. Hayvanlar dedi, ayılar mıydı görselde sevgili? Ayı mı vardı?
0: Ayı vardı.
1: Ayı vardı değil
0: görselde
1: mi?
0: Görselde ayı vardı.
1: Eskiden ayı oynatıyorlardı ya.
0: Evet.
1: Aklıma geldi bir anda, mahallede gezerdi ayı ya, koca ayı sokaktan gezerdi, burnunda kancayla ayıyı gezdirirlerdi ya.
0: Senacığım, Arif Coşkun abim bir şey yazmış, onu hemen Selahattin abine, çok hızlı. Peki, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar 7 Eylül'de okula başlıyor diyor.
1: Tamam, ben 14 Eylül'le ilgili haber. Zaten ana sınıfı 7 Eylül'de okula başlamıyor demedim ya.
0: Abi doğru söylüyor. Doruk'tan sıkıldın mı? Bir an önce okula mı dönmesini istiyorsun diyor.
1: Yo, zaten yanımda olmadığı için, anneannesinin yanında olduğu için ben çok sıkılmadım. İki gün görüyorum sadece.
0: Görmediği için sıkılmadı.
1: Görmediği
0: ama
1: için
0: sıkılırdı.
1: Zaten görmüyorum. 30 Ağustos'ta doğum günüm var. Şimdiden kutlar mısınız diyor. Yayında olamayacağınız için
0: kutluyoruz
1: diyor.
0: Kutluyoruz.
1: Bünyamin'cim doğum günün kutlu olsun şimdiden.
0: Un challenge'ınıza güldüm demiş. Efendim, un challenge'ımız biraz daha uzundu. Ama o kısmını sadece kullandık. Neden? Çünkü videonun geri kalan kısmında da sadece üstümüze un döküyorduk.
1: Evet, yani hep un dökme, hep un dökme. En son bir yerde artık.
0: Videomuz Instagram'da, alemfm.com'da.
1: Video un sponsoru olmak isteyen olursa eğer yeni bir video çekeriz.
0: Zevkle.
1: Zevkle, bunu da söyleyelim.
0: Şimdi bir aradan sonra geri geliyoruz. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Reklamlardan sonra buradayız sevgili dinleyiciler. Ayrılmayınız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Getir, bir mutluluk getir.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis.

0: ve tüm online platformlarda.
1: 26-31 Ağustos tarihleri arasında iPad ve MacBook alışverişlerinde seçili Apple aksesuarlarda %10 indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Neler var? Kanda neler çıkıyor hocam? Bir söyleyin lütfen.
1: Kanla mesela sevgili Yıldırım, ne? Vücutta enfeksiyon var mı diye.
0: Ona bakılır.
1: İlk başta
0: ondan vitamin sonra. Vitamin değerlerine bakılır.
1: Vitamin D ihtiyaç varsa doktor ne için gönderdiyse onlara bakılır.
0: Bu kadar.
1: D vitamini bakılabilir.
0: Ki D vitamini ne kadar önemli.
1: Önemlidir. D vitamini karşılamıyor genelde sigorta. Dışarıdan ödeyeceğiz onu unutmayalım. Vitaminlerde böyle şeyler oluyor.
0: Geldim ben mesela. Ben kan değerlerime baktıracaktım ama.
2: Bir saniye hocamızın şeyine bakalım. Enfeksiyon, BCR, çok güzel sisteme giriyorum. Yalnız D'yi karşılamıyor sigorta.
0: Nasıl D'yi? Benimki full paket ya.
2: Full paket ama.
0: Ne kadar D, ne kadar D?
2: D bir tane hemen bakıyorum sistemden. D vitamin 2750 TL.
0: 2000, hanım var mı sende 2700?
2: 2750 TL. Kart da geçer.
3: İndirim yok mu?
2: 1300 olur.
0: Tamam şöyle karttan ben hemen.
2: Tamamdır. Hemen kartımdan. Bakiye yetersiz dedi.
0: Nasıl ya? Bakiye yetersiz. Şu karttan dedi. Deneyelim bir de.
2: Tabii ki buyurun şöyle. Bunda da bakiye yetersiz dedi.
0: Hanım sen şey yapsana.
2: Ver alabiliriz.
3: Şöyle bir bakın.
2: Tamam. Evet bunda da böyle bir kart yok diyor.
3: Maaş kartı vardı.
0: O zaman
3: eşimin.
0: Şöyle yapalım ben. Yok
2: siz
0: şöyle.
2: Bekleyin bir saniye ben çözeceğim. Siz bekleyin ayrılmayın ben güvenliği arıyorum.
0: Şöyle yapalım o zaman.
2: Buyurun.
3: Sağlık ocağında yaptırıp getiririz.
0: Öyle olur mu sağlık ocağında şey?
2: Çok sıra beklersiniz. ben kendi D'nize 300'e bakarım.
0: Nasıl anlamadım?
2: Ben 300'e bakarım size de hastanenin şeyini kaydetmeden. Hani size özel elden veririm raporu.
0: Bir dakika.
2: Sisteme düşmez, sisteme düşmez. Elden veririm raporu. Hastanenin herhangi bir malzemesini kullanmayacağız. İğnesini, şırıngasını falan kullanmadan 300'e, 300 nakit, nakit ama kart yok.
0: 200 var ama.
2: 200'e emerek alırım sadece.
4: Kafa açan uzman.

0: bakalım ama.
1: Ulan bu şarkı 40 yıllık şarkı be demiş. Yok canım, o kadar yoktur. 40 yıl var mı?
2: 40 yıl yok. Nerede 40 yıl ya?
1: Bir bakar mısın çocuğum? Çok hızlı. Mert Ekren. Mert Ekren, alo orada mısın? 20 yılı vardır ama, rahat bir 20 yılı vardır. Değil mi?
2: Alo orada mısın? Yazdık sevgili Yıldırım. 1999.
1: 27 yıl. Neredeyse 40 yıl. Baya olmuş
2: çok
1: ya.
2: Çok az kalmış. 40'a çok az kalmış.
1: Bir şey kalmamış.
2: 2039'da 40 yıl olacak.
1: Bugün eşimle yıldönümümüz Büşra Gül. Bir kutlayına kadar diyor. Kutladık.
2: Doğum günü, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.
1: Kutlu olsun efendim.
2: Kutlu olsun.

0: Efendim Solo Türk 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu düzenleyecekmiş. Meraklısını duyurulur buradan söyleyeyim.
1: Evet, bu İstanbul semalarında şu an antrenman yapıyorlar zaten.
0: Evet, böyle yıldırım. Videolar paylaşıyorlar. Öyle ne oluyor falan, uçaklar uçuyor falan. Antrenman yapılıyor.
1: Geziyorlar, dolaşıyorlar. Geziyorlar. Gösteri öncesi.
0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Uçak hayatta en çok duyuyoruz. İstediğim şeylerden biridir.
1: Pilot olmak mı?
0: Şey olmak sayın hocam.
1: Solo Türkçe.
0: Pilot. F-16
1: savaş
0: falan.
1: Uçaklarını.
0: Savaş uçak kullanmak.
1: Kullanmak.
0: O hızı var ya, o hızı.
1: Of, G kuvvetlerini falan almak. G kuvvetleri falan böyle aşağı yukarı.
0: Böyle suratları şey oluyor ya, böyle biliyorsun o testlerde falan. Tuhaf oluyor.
1: Çok 96 yaşındaki emekli orgeneral, bakalım neler, nasıl davranacak diyorlar ya. Oturtuyorlar adamı şeye, uçağa.
0: YouTube'da videoları var.
1: Hiçbir şey olmuyor adam mesela.
0: Ama onu kullanmayı çok isterim ya.
1: Ulan beraber kullanalım mı?
0: Hayır oğlum, senle kullanma. Senle yok, senle.
1: Neden, neden?
0: Senle yapmam.
1: Sen kullanma, arkada oturayım.
0: Dur o zaman, şunu sormak isterim, şunu sormak isterim.
1: Tamam.
0: İşinizde ne yapmak istemezsiniz? Mesela sen eşinle kullanır mıydın savaş uçağını?
1: Eşimle savaş uçağı...
0: Ya da tepkileri ne olurdu, tahmin edebiliyor musun?
1: Yok, kullanamazdım. Bayılırdı muhtemelen sevgili Yıldırım. Yani uçak
0: yavaş,
1: kalktığı anda...
0: Yavaş,
1: bayılırdı. Navigasyonu açmadım diye bir delirirdi ilk başta. Nereye gidiyorsun, gideceğin yönün belli değil diye.
0: Eşinizle ne yapmak istemezdiniz?
1: Ben yapamazdım. Ben eşimle yapamazdım.
0: Senacığım, eşinle, ama senin eşin de yok. Şimdi sana nasıl soracağız ya?
1: Eşinin de karakterini bilmediğin için.
0: Bilmediğin için.
1: Eşi evet. Yapamadık.
0: Onu bilmek lazım. 536-901-8902.
1: Vardır böyle şey yapamayan, adrenalinden hoşlanmayan. İlla ki Luna Park'taki şeye binemeyen insanlar var sevgili Yıldırım, benim gibi. Dönme dolaplara bile binemez yani.
0: Bak, demiş ki savaş uçağı simülasyonu var, onu kullanabilirsiniz. Abi simülasyon ya, o olmaz.
1: Gerçeği gibi olmuyor.
0: Gerçeği
1: değil mi?
0: Biz gerçeğini istiyoruz ya. Öyle bir imkan var mı hocam? Ya atıyorum mesela eğitim.

0: değil mi?
1: Ya hepsi otopilot ya, basıyorsun düğmeye uçuyor. Ya
0: öyle kolay mı canım sende? Bütün cevaplar aynı geldi. Eşimle evlenmek istemezdim.
1: Bir de tatile çıkmak istemezdim
0: aynı
1: diyor.
0: Aynı iş yerinde çalışmak istemezdim de çok var.
1: Çok haklı bir serzeniş olabilir bak. Aynı iş yeri zor. Çok zor.
0: Ay hakikaten yani.
1: Çok zor yani. Sıkıntılı, sıkıntılı aynı iş yeri.
0: Aynı iş yeri bitirir ya, şeyi bitirir.
1: Yani onu sürdürebilen insanlar var yıllarca. Böyle büyük saygı duyulası hareket. Düşünsene sabah aynı servise biniyorsun ya da arabaya biniyorsun. Geliyorsun işe, aynı kahvaltıyı yapıyorsun. Öğlen yemeğine iniyorsun, çaya iniyorsun, çorbaya çıkıyorsun. Eşin, eve dönüyorsun, eşin.
0: Sena'yı nasıl eziklediniz lan iki dakikada, senin kocan yok diye. Yok yani.
1: Ezikleme değil bu ya. Yok, şu an yok yani. Evlenmek istemezdim. Ben eşimle bakkala bile gitmem diyor Banu Hanım.
0: Alışveriş yapmak istemezdim. Mağaza geziyoruz. O kadar yorulmuyorum diyor.
1: Eşim elinden gelse yokuş aşağı indirmeyecek. Sıfır aksiyon diyor Ümit Bey.
0: Eşimle umre yapmak istemem. İkimiz de dinden çıkarız. Kavgadan diyor.
1: Kavga, gürültü.
0: Öyle mi umre yapılır?
1: Tavaf dedi, tavaf. Öyle dedi, terse dönüyorsun.
0: Hanım niye azarlıyorsun ya?
1: Öyle dedirtir ortalığı. Tayvan'a gitmek istemezdim, Tayland'a. Eşim de Tayland'a.
0: Eşimle pandemide aynı evde yaşadık 6 ay demiş. Aynı evde yaşadık be ya. Bayram, o nasıl mesaj oğlum?
1: Ne olacaktı yani?
0: Eşimle aynı evde yaşadık.
1: Artık nasıl şey geldiyse sevgili Yıldırım, 6 ay boyunca sürekli evin içinde kaldılar demek ki.
0: Bunu almış
1: karantinası yavrum. Osu busu, alışveriş yapmak asla istemem eşimle diyor. O kadar mağaza geziyoruz ki diyor, ayaklarıma karasular iniyor.
0: Eşim orduya fındık toplamaya gitti, çok özledim. Selam gönderebilir miyiz? Allah Allah, bak Allah arada Allah da bunlar geliyor.
1: Yani eşimle fındık toplamaya gitmezdim.
0: Erhan, seni seviyorum kocam. Öyle vallahi öyle yazmış.
1: Erhan!
0: Erhan!
1: Eşimle aynı evde yaşamak istemem. Çok çok alışmışım.
0: Abi çok geldi.
1: Aynı işte çalışıyoruz.
0: Şeyi aradım ama dur bakayım, kulağımda çalıyorsa onu açacağım.
1: 20 Eylül'de evleniyorum, tavsiyeleri açığım diyor. Çok geçmiş olsun kardeşim. Artık bu saatten sonra tavsiye mavsiye işlemez, geç olmuş.
0: Ne olmuş?
1: 20 Eylül'de evleniyormuş, tavsiyeniz var mı diyor.
0: Ne tavsiyesi kardeşim?
1: Ya şimdi yapma desek.
0: Bitmiş, mevzu bitmiş.
1: Mevzu yapma desek olmaz yani ama.
0: Eşimle ölüme giderim. Vay.
1: Helal olsun. Helal olsun. Eşimle aynı iş yerinde 16 yıl çalıştım. Büyük iş.
0: 16 yıl ve
1: büyük iş yapmışlar. Ben eşimle valla bravo. Eşimle evli kalamazdım ben diyor. Zaten boşandık demiş.
0: Merhaba, yorumları dinlemeye geldim. Evet, eşinizle yapmak istemezdiniz diye sormuştuk efendim.
1: Genelde evde kalmak istemez, evli kalmak istemez, evet. Aynı iş yerinde çalışmak istemez.
0: Diyor dinleyicimiz.
1: Cevapları var. Birini mi aradınız Fatih Bey?
0: Ya aradım ama arkada çok ses var, kapattım o yüzden.
1: He, şey yapamadık.
0: Evet, az önceki mesajın sahibini aradım. Eşimle tanışmak istemezdim. Çok kabasınız, çok kabasınız.
1: En geriye gitmiş.
0: Çok kabasınız.
1: Evlenmek de demiyor ya, tanışmak.
0: 14 yıldır sevgilim, eşim olsun diye uğraşıyorum. Evli olanlar değerini bilin.
1: 14 yıllık sevgililik mi var?
0: Bir dakika, bunu aramam lazım.
1: Bu nasıl
0: abi
1: bir ya? Bu uzatmalı bir ya. Bu ünlü sevgilisi bunlar. Nasıl ünlüler olabilir gibi ya? Cristiano Ronaldo mu acaba yazdı bunu?
0: Dur bakayım.
1: Eşimle asla temizlik yapılmıyor diyor.
0: Mert'i
1: aradım. Hanımla zordur temizlik yapmak.
0: Zor abi. Hiçbir şey beğenmiyorlar.
1: Beğenmezler.
0: Ki.
1: Orada bu kaldı, burada bu kaldı.
0: Mert'i aradım. Yavrum.
1: Mert yalan.
0: Değil.
1: Mert
0: ya da,
1: yalan.
0: Ya da yalan Mert. Bilmiyorum.
1: Mert yalan. Anasından istemezdim diyor bak.
0: Eşinizle ne yapmak istemezdiniz? Kano yapmak istemezdim abi. Bir kere deneyimledik, düştük demiş efendim.
1: E düşeceksin tabii kanonun
0: abi,
1: olayı.
0: Abi olayı odur zaten canım.
1: 50 kere düşeceksin kanoda, bir de bir kere iki kere değil. Eşimle eş.
0: Günaydın. Benim bir arkadaşım eşiyle sırf acil doktoru ve sık nöbetleri var. Evde olmayacak diye evlendi.
1: Evlendi. Geleceği gör. Yatırım aslında bu sevgili Yıldırım. Yatırım yapmış.
0: Kafam rahat olur ya.
1: Bu evlilik uzun sürer bak. 50 sene evli kalırlar. Zaten toplasan 50 yılın 20 yılı yan yana geçecek.
0: Nöbeti var diye evlenmiş.
1: 30 yıl nöbette adam.
0: Çocuk yapmak istemezdim. Peki. Hocam bitirdik be.
1: Vallahi bitti. Cuma'yı da bitirdik.
0: Kalmadı. Cuma da bitti.
1: Ağustos'u da bitirdik diyebiliriz artık.
0: Ağustos neredeyse bitti, evet.
1: Bitti diyebiliriz.
0: Şey kalmadı.
1: Bakayım maaş ne zaman.
0: Şimdiden 30 Ağustos'unuzu kutlarız, tebrik ederiz.
1: Salı günü.
0: Yayında olamayacağımız için şimdiden kutlamış olalım. 30 Ağustos bizim için

0: Çok değerli,
1: çok,
0: çok önemli günlerden bir tanesi. Zafer haftasının içerisindeyiz zaten sevgili Yıldırım. 1071 Malazgirt'le başladık.
1: Evet,
0: 26
1: evet.
0: Ağustos arkasına büyük taarruz ve arkasına 30 Ağustos'la beraber.
1: Pazar günü
0: Zafer Bayramımızı icra edeceğiz.
1: Evet, Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anmak için böyle bir günümüz var. Büyük taarruzu anıyoruz. Sadece anmak yetmiyor. Bence o büyük taarruzla ilgili, daha sonra Zafer Bayramımızla ilgili
0: o anı yaşamak,
1: evet, bir sürü kaynak da okumak gerekir hatırlamak için. Bu vatanı bize,
0: bak geçen solo
1: vatan kılmak için
0: onları hatırlatıyor neler, bize işte.
1: Neler yaptıklarını anlamak için tabii. Yani öyle günü söyledim geçtimin bir anlamı yok yani. Bu özel günlerin anlamı o. Aç bir iki bir şey oku.
0: Anlamlandırmak lazım
1: hatırla,
0: biraz.
1: Evet. Hatırla.
0: Hatırla. Unutuyor çünkü insan sevgili Yıldırım. Unutuyoruz. Hafızalar gidiyor, karışıyor.
1: Çok girdi var çünkü kulağa. Konuştuk ya bunu geçen.
0: Evet, çok girdi var.
1: Beyne çok girdi var, unutuyoruz. Özellikle bizim gibi böyle binlerce yıllık tarihi olan milletler daha fazla okumalı abi.
0: Unutmamalı. Sahip çıkmalı ki işte sağda solda ondan sonra konuşmasınlar değil mi sevgili Yıldırım?
1: Sokakta soruyor, röportaj yapıyoruz. Diyor ki Cumhuriyet'in kuruluşu nedir diyor mesela, soruyor. Ya o kadar utanıyorum ki o cevaplardan.
0: Bence o cevaplar montaj ya. Başka bir şey soruyorlar.
1: Ya inşallah öyledir yani.
0: Yani 4 çarpı 2'nin kare kökünü falan soruyorlar. Bence dinleyiciler şey yapanlar bilemiyor da hani arkadan böyle seslendirme
1: başka
0: var.
1: Başka cevaplar veriyor.
0: Başka
1: ya Cumhuriyet'in kuruluş yılı diyor mesela. Ben 82'liyim abi diyor.
0: Bilmiyorum diyor.
1: Garip garip cevaplar var.
0: Yoktum o zaman diyor, ben hatırlamıyorum diyor mesela. Ya çok geçti üstünden, unuttum diyor. Böyle değişik cevaplar
1: İlginç
0: var.
1: İlginç cevaplar, şaka olmasın umut ettiğimiz.
0: Geçen soru Atatürk'ün soyadı nedir diyor. Mesela 50 kişiye sordular.
1: Bilemediler ya.
0: Bir de böyle artık şey sormuyorlar. Hani bir derinlemesine tarih,
1: yok,
0: coğrafya,
1: basit, basit.
0: Siyaset artık
1: Atatürk'ün
0: ne soruyorsa.
1: Atatürk'ün soyadı nedir diyor.
0: Şey, normal soru soruyor ya artık, çok normal soru.
1: Vallahi soruyorlar. Bilemedim, zor sordun diyor.
0: Mesela annesinin babasının adını sordular geçen hiç.
1: Onu da mı?
0: Konudan yani bir cevaplar veriyorlar.
1: Soruyu dinlemiyor.
0: Bazıları cevap veriyor ama. Bazıları mesela Hafize ana diyor mesela.
1: Heyecanlanıyor muyuz kamera görünce?
0: Muhtemelen sevgili Yıldırım. Ben ona bağlıyorum. Yani bu kadar kişinin bilmiyor olmamı. Ya da 100 kişiye soruyorlar. 90'ı biliyor. Onu bilmiyor. Bir de onunu servis ediyorlar.
1: Yani konuşulsun diye.
0: Konuşulsun diye.
1: Muhtemelen o da olabilir.
0: Yani sonuçta
1: tabii.
0: Bir soruya doğru cevap verilmesi konuşulur mu? Konuşulmaz yani.
1: Araya gidiyoruz. Aradan sonra Acı Son. Uygun mu?
0: Uygun.
1: Acı Son'da size bugün öyle bir isim seçtim ki.
0: Ne geliyor?
1: Ferdi Tayfur seçtim.
0: Aman diyorum.
1: Vallahi billahi. Ama hangi şarkısı?
0: Hareketli mi? Acı
1: ya
0: mı?
1: Dönüşte.
0: Acı mı gerçekten?
1: Acı Son'da Ferdi Tayfur çalıyoruz. Mutfakta.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Vay be, vay. Evet, programın sonuna geldik. Hocam çok teşekkür

0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, var olun Fatih Bey. Yemeklerinizin karşılığı gerçekten yok. O yüzden zaten şey yapmıyoruz.
0: Anlamadım, o ne demek ya?
1: Yok, çok büyük emekleriniz var ya.
0: Yani. Ha öyle, o anlamda.
1: Gerçekten karşılığı yok.
0: Emeklerinizin yani. Karşılığı yok da demek. Ne diyor diyorum.
1: Hani öyle büyük emekleriniz var. Bunun karşılığını vermeye kalksak şirketten hisse almanız lazım.
0: Estağfurullah.
1: Öyle büyük insansınız.
0: Estağfurullah.
1: İyi ki varsınız.
0: Tamam oğlum, uzatma artık.
1: İyi ki doğdunuz Fatih. Doğum gününüz kutlu olsun Fatih Bey.
0: Doğum günüm değil ki.
1: Geçmiş o zaman. Geçmiş doğum gününüz kutlu olsun.
0: Acı sonunda bu sabah sizlere Ferdi Tayfur seçtik. Uygun mu?
1: Uygun. Sabahçı kahvesi duydum. Sabahçı kahvesi duydum.
0: Ferdi Tayfur seslendiriyor. Sabahçı kahvesi diyor.

0: Efendim bitirdik ama akşam ben tekrar burada olacağım ama hocamız tatile çıkıyor. Değil mi?
1: Hayırlısıyla var inşallah gidelim, dönelim. Şey. Hayırlısıyla gidelim, dönelim. Başka bir şey istemiyorum sevgili Yıldırım. Gittiğimiz yere Kürkçü dükkanına geri dönmek istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum.
0: Senin çok bir tatil yapasın da yok gibi sanki.
1: Tatil yapasım çok var yok arası bir şey.
0: Biraz hanımın mecbur, zoruyla
1: mecbur,
0: mı?
1: Mecbur.
0: Hanımın zoruyla.
1: Mecbur. Şimdi sel akıyor. Set kursak önünde yıkacak geçecek.

0: Efendim her birinize ayrıca ayrıca teşekkür ederiz. Var olsunlar. Selacığım teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Akşam 18'de tekrar görüşelim sevgili dinleyiciler. Kafa Açan Uzman.
2: Bitti.
0: Nasıl yavrum anlamadım.
2: Bitti.

0: Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda. Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor Macaristan'ın Ferencváros takımına 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. Trendyol Süper Lig'de bugün lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma 21.30'da başlayacak. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de başlayacak.
3: Smoking Diyes Damat alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: Serbest piyasada dolar 48 lira 25 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 46 bin, yarım altın 23 bin, çeyrek altın 11.547, gram altınsa 7.078 liradan satışa sunuluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 28 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 46 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 26, Diyarbakır 36, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 29, İzmir ve Adana 35, Antalya 39 derece olacak.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Reklam.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
3: Parafla'nın katkıları.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Telefon deyince vatan.
5: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Birazdan reklam.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: geçerken daha dün...
1: Deve, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
7: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. Trendyol Süper Lig'de bugün Lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma 21.30'da başlayacak. Amil erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de başlayacak.
6: Smoking Diyes Damat alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.575 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 28 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 46 dakika.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 46.162, yarım altın 23.166, çeyrek altın 11.587, gram altınsa 7.102 liradan satışa sunuluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: FM'de. Birazdan.
1: Söylemiştim ya, dinleseydin sen arada sırada. Bundan böyle olsa olsa seninle. Merhaba merhaba.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. O Moda 7 tam hayal.

0: hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz.

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya. Şimdi Beko

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte ve tüm zamanların en iyileri. Alem Efendi.
1: Yeman. Mansur Ark, straight from Istanbul. Hell yeah.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: çok.
1: Birazdan.
2: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Reklam.

0: sende.
1: Birazdan.
2: Acıyı çeken anlar hesabını ödetir. Öderim çok ağır.
1: Birazdan.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dilim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Reklam.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Reklam.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Şöyle söylüyor Sayın Hocam, diyor ki araçlara alkol kilidi sistemi ekleniyor. Sürücünün alkol oranı cihazı tespit ediliyor ve artık araba çalışmıyor.
1: Güzel, çok iyi. Süper olur, etrafta araba kalmaz, at arabasıyla herkes yoluna.
0: Vallahi süper olur ya. Alkol kullanmadan balon şişirip sonrasında onu üfletirler, merak etmeyin diyor.
1: Niye, balonun içine girmiyor mu? Üflediğin hava.
0: Alkol almadan önce diyor, kişi diyor balonu üfler, balonu da bağlar diyor. Anladın mı?
1: Anlama, he.
0: Ya onu tespit edici alet ona göre yaparlar ya.
1: Abi kameralı falandır herhalde ya.
0: Öyle kamera gerek lazım. Yok, şey yapar abi. Mesela ağzın çıktıktan sonra.
1: Ağzını tanıtırsın.
0: Ha, dudakları parmak izi gibi.
1: Dudaklarını böyle. Dudakları tanıtacaksın, dudak alete değecek.
0: Ne?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Trendyol Süper Lig'de bugün Lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma 21.30'da başlayacak. Amilli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.516 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 25 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 41 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 46.288, yarım altın 23.230, çeyrek altın 11.618, gram altın ise 7.121 liradan satışa sunuluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 26, Diyarbakır 36, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 29, İzmir ve Adana 35, Antalya 39 derece olacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Doğada ne varsa Sevra'da da.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Reklam. Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
4: Parafly'in katkılarıyla
5: güzellikler dünyası.
6: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
4: Parafla'nın katkılarıyla

kader. Birazdan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyenlerinden Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da. Biletini almayı unutma.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel su mutfilosuna saldırıdaki sorumluluğundan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı. Kırmızı bültenin İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildiği ve ilgili evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği aktarıldı. MHP lideri Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bahçeli, İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçmeli dedi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tunak Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracınsa eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun soruşturması derinleşiyor. Deniz Olgun'un ölümünün polise 4 saat geç bildirildiği ortaya çıktı. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi şüpheli bularak neden geç haber verildiğini araştırıyor. Kocaeli Darıca sahilinde ikisi kadın 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirlenen 4. kardeş ise sağ bulundu. Kardeşlerin intihar etmiş ya da öldürülmüş olabileceğiyle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Antalya Havalimanı otoparkında emekli polis memuru bir kadını silahla vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı. Yalova'da eşi tarafından bombalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 aylık hamile kadının bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Erkek bebeğin tedavisi sürerken genç kadın toprağa verildi. İstanbul Arnavutköy'de sahile insansız hava aracı vurdu. Üzerinde patlayıcı olduğu belirlenen İHA imha edildi. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2 lira 92 kuruş artacak. İstanbul Ulaşımı'nın büyük yükünü çeken hatta 150 günlük bakım revizyon çalışması başlatılacak. Asfalttan elektrik tesisatına kadar birçok iş yapılacak. İhale 10 Eylül'de gerçekleşecek.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Birazdan.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencváros takımına 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. Trendyolspor Lig'de bugün lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma 21.30'da başlayacak. Amilli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.575 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 50 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili 33 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 46.214, yarım altın 23.194, çeyrek altın 11.600, gram altın ise 7.110 liradan satışa sunuluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken,
4: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Oğlak taklidi. Önce normalini bir alalım önce bir dedim abi.
1: Böyle yer ama öbüründe biraz daha farklı olduğunu anlayacaksınız.
0: Tamam. Yaş kaçtı bu arada?
1: 44.
0: Maşallah. Yani çok 18'lik oğlak gibi geldi de o yüzden sordum. Şimdi de annesini kaybetmiş oğlak yapacak.
1: Şimdi otlandığında kaybolduğunu düşünüyoruz ona göre. Annesini aradığım
0: için. İnfo da veriyor abi. Ne tatlı bir adam.
1: Ya yıllardır bugünü bekledim.
0: Tamam hadi o zaman. Annesini kaybetmiş oğlak taklidi Nedim abiden geliyor. Buyurun.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem.

birazdan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Okula

0: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Sadece en iyiler. Alem efendi.
1: Tam da terk etmek üzereydim bu şehri. Ait olmadığım sokaklara dönmek için.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
1: Elmas Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş Lig'de Bayer Leverkusen, Olympique Marsilya, Union Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Berşeva ve Hoffenheim ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu. Bordo Mavililer Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızıl Yıldız, Kaps, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya ile eşleşti. Trendyolspor Lig'de bugün lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.591 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük, 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 39 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 46.086, yarım altın 23.129, çeyrek altın 11.571, gram altınsa 7.093 liradan satışa sunuluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 26, Diyarbakır 36, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 29, İzmir ve Adana 35, Antalya 39 derece olacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500

0: TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
0: Paraf'la

0: Biz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Bugün getir büyükte altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün.

0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank. Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim istikbalde. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde istikbalden anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Gün boyu yanındayız. Türkiye'nin en alem radyosu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi.

0: hediye.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
3: Reklam.
4: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Günlerimiz bitecek bir gün saya saya.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Ekspertise Dino
1: Bile. Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Otorapor, 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus

0: göre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Saat 18. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
7: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş Lig'de Bayer Leverkusen, Olympique Marsilya, Union, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Berşeva ve Hoffenheim ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu. Bordo Mavililer Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızıl Yıldız, Kaps, Hertz, Jablonec ve CSK Sofya ile eşleşti. Trendyolspor Lig'de bugün lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.595 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat 31 dakika. Beylikdüzü 13 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 24 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 50 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 45.994, yarım altın 23.080, çeyrek altın 11.542, gram altınsa 7.076 liradan satışa sunuluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 26, Diyarbakır 36, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 29, İzmir ve Adana 35, Antalya 39 derece olacak.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde köprüler şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir. Parafla'yı

0: Efendim iyi akşamlar kıymetli dinleyiciler, saygılar. Hafta biter. Bu çocuklar gider. Selo da gidiyor bizim. Selo da hazırlık yapmış. Gidiyorum diyor, ben de gidiyorum diyor. Şevvacığım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Kıymetli dinleyiciler nasılsınız efendim? İyi misiniz? Keyifler gıcır mı? Ne yaptınız? Bugününüz nasıl geçti? Bir haliniz, hatırınızı soralım dedik efendim. Ekip içeride toplanmış dedikodu mu yapıyordu orada?
1: Ha? Lig Radyo ekibi. Bir konu üzerine tartışıyorduk
0: abi
1: da.
0: Abi bu Lig Radyo ekibi bak en sonunda, en sonunda beni patlatacak. Orada bir acayip bir dedikodu dönüyordu. Böyle sizin bir tonunuz var bu genç tayfasının. Böyle evet. Bir... bir şey konuşuyorsunuz. Nasıl canım çekiyor?
1: Kabile dili.
0: Abi bir de lezzetli konuşuyorlar bunlar. Öyle olmuş biliyor musun? Bir de kahkahalarda bir şeyler falan. Gençler iyileşiyor efendim. Keyifleri yerinde maşallah. Allah bozmasın. Efendim geldiyseniz bir işaretinize bakarız. Gelip de geldim diyen yerde para bulsun. Birazdan mevzuyu vereceğiz. Pazara kadar değil öbür haftaya kadar değil mi diyor. Doğrudur efendim. Pazara kadar değil öbür haftaya kadar. Şevval seni sabitleyemiyorum. Heh sabitlemişsin sen zaten.
1: Evet.
0: Evet şunu da kapatalım. Ölü Deniz Faralya'dan sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Faralya gittin mi Faralya'ya?
1: Ölü Deniz'e gittim ama Faralya'ya gitmedim.
0: Çok güzeldir be Faralya vallahi. Ölü Deniz Faralya'dan selam size. Ben Raşit. Normalde İzmit'te de yarın dönüyoruz diyor. Bakayım vallahi mis gibi ortamları var şu anda. Havlular şezlonglara serilmiş. Efendime söyleyeyim yanlarında soğuk su. Kahveler içilmiş. Efendime söyleyeyim şapkalar takılmış. O hasır şapkalar var ya meşhur biliyorsun.
1: Evet tatil.
0: Almancı şapkası derler ona. Çok güzel görünüyor. İyi tatilleriniz olsun. Bitiyor galiba dönüyorlar efendim. Evet. Ne kadar güzel görünüyorsunuz be. Tatilci başka bir tayfa Serkan Bey ailesiyle beraber sahil kenarında dinliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ankara yağmurlu çok sıkıcı. Valla İstanbul öyleydi. Sabah ben 4:30 civarında uyandım. Rüzgara uyandım. Şimdi iki pencere açık uyuyunca tabii ki de rüzgar... Böyle sesler ne oluyor lan dedim acaba... Sürreal bir filmin içine mi düştük? Çok rüzgar, yağmur, fırtına, boran artık adına ne diyorsanız. İnanılmaz İstanbul ama şu anda da esiyor. Bayağı bir rüzgar var ya. Tam böyle uçurtma uçurmalık bir hava diyebiliriz. Uçurtma demişken de bu konuda da kardeşiniz birazcık iyidir. Uçurmuşsundur.
1: Tabii
0: sormayayım bunu da sormayayım evet. Zaten. Şu an böyle bir şey olsa gider miyim uçurtma festivaline? Öyle bir enerjim yok. Ama çocukken... Hatırlıyorum böyle 3-4 top ip birbirine bağlayıp ne kadar uzağa götüreceğiz diye şey yapardık.
1: Hiç kendi arkadaşım. Uçurtmanı evde kendin yaptın mı peki?
0: Hep öyle yaptık zaten.
1: Değil mi hiç? Parasızlıktan. Satın almazdık.
0: Nereye satın alacağım? Para mı var nereye satın alıyorsun?
1: Doğru.
0: Para da yok tabii yani. Olmayınca doğal olarak kendin yapıyorsun. Bir de bu uçurtmanın altına bizim çocukluğumuzda lazer diye bir şey yeni çıkmıştı o zamanlar. Bu kedileri tuttukları lazer var ya.
1: Evet.
0: Yani o yeni çıkmıştı yani. Herkes birbirine lazer tutuyordu. Dayak yiyenler. Çünkü birine lazer tutmak, ona iş atmak, işaret çekmek, hareket çekmek gibi bir şeydi lazer yani. Ne olduğunu, yani onun kediler için üretildiğini biz sonradan anladık onu. Her yerde lazer satılıyor, lazer üretilmiş falan. Keyifli bir şey. Pahalı da. Biz onu alıp uçurtmamızın altına, kuyruğuna bağlardık lazeri.
1: Neden?
0: İşte yukarı çıkarıyoruz ya.
1: Evet.
0: Gece uçuruyoruz.
1: Ha, gece.
0: Gece o tabii rüzgarda sallandıkça lazer aşağı doğru bir sağa bir sola bir güzel görünüyor. Anam uzaylı kız diyen teyzeler neler neler yani. Çok güzel zamanlardı. İşte yine konu aynı yere geliyor. Yokluk insanın vücudu diyor. Oyun olmadığı için kendimizi böyle bir oyun bulmuşuz yani. Böyle manyakça bir şey yani. Hey gidi günler selam olsun. Doğum günü olan kim varsa kutlayalım çünkü çok fazla yazan var. O kadar çok doğum günü olan var ki. Kutlayalım efendim. Hanımlar böyle beyler Pamela'dan sonra akşamın mevzusu.

0: Kudurtmaya para yok, lazere vardı ama değil mi demiş. Vallahi öyleydi be. Efendim bugünün mevzusunu verelim. Yokluktan. Yokluktan efendim. Yokluktan ne yaptınız yokluktan? Bir şey mi ürettiniz? Ya da bir şeyden geri mi kaldınız? Bir şeyden yoksun olmakla şeyin yok olması çok ayrı şeyler. Yoksun olmak, ona erişememek. Yok olması, kimsenin erişememesi. Hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama ben yoksun olmayı tercih ederim. Yani bende yok ama başkasında olursa da sorun değil anlamında. Yokluktan. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Bakalım yokluktan dinleyicilerimiz neler yaptılar. Doğan Mete 14 yaşına girmiş. Bugün Doğan isimli bir kardeşimiz 14 yaşına girmiş. Kocaman adam olmuş. Doğum günümü kutlayın diyor. Lan kocaman adam oldun, ne doğum günü? Artık aramızdasın ya, sen bizdensin ya. Doğan Mete'ciğim 4 yaşına kadar doğum günü kutladın kardeşim. Ondan sonrası yalan dolan. Bakmayın siz bu abilerinizin, ablalarınızın doğum günü kutla, doğum günü kutla, doğum günü, doğum günü, doğum günü. Doğum günü 4 yaşına kadardı değil mi? Devamı?
1: Hayır.
0: Sonsuza kadar. Bir dediğime kadardı. De katıl be. Bir dediğime de katıl. Vallahi bir dediğime de katıl ya. Her şeye bir itiraz. Hayır öyle değil, öyle değil, öyle değil. Yayınlar İzmir'den. Çok teşekkür ederiz. Yokluktan dur bakayım geldi. Abi ekmeğin içini salçayla kızartıp ekmek arasına koyardık. Ekmek arası köfte gibi oluyordu. Yokluktan. Ama böyle dramatik mesajlar gelmesin rica ediyorum. Abi drama olsun diye böyle bir konu yapmadık ha, yanlış anlaşılmasın. Hayır, asla, asla. İyi gidiyor. Yokluktan bir şey, spor ayakkabıyla kız kardeşimle beden dersine giriyorduk. Haydi bir drama daha ya. Gerçekten. Biz konuyu böyle tasarlamadık be kardeşim. Yokluktan dedik ama yani yok, biraz eğlenceli olsun lütfen. Aa, yokluktan bir hafta Lig Radyo dinleyeceğiz artık demiş bizim Banu Hanım yazmış. Banu Hanım ayıp bir şey yapıyor musunuz gibi yazmış. Ya ayıp değil de ne derler ona?
1: Senin.
0: yani
1: şey yokluktan.

0: Big Radyo'da kardeş radyomuz, kötü bir şey dedim benim buradan tabii.
1: Dağ başında lavabo sonrası yemiş... Dağ başında lavabo sonrası yemiş yaprağı dünyamı kararttı yokluktan. Anladım. Tuvalet bulamamış. Evet. Ya evet, ilk çağdaki insanlar gibi halletmiş. Yanlış yaprak kullandım diyor. çok, vallahi çok üzüldüm. Samimi söylüyorum, çok üzüldüm. Ya yani şey, ısırgan otu da olabilir çünkü. Her şey olabilir abi. Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye. Yokluktan. Canım, başka yerlerde var mıydı bilmiyorum ama bizim orada para para diye bir ot vardı diyor. Biz otu ipe dizerdik yokluktan, top yok diye. Para parayla yakar top oynardık. 10 tane toptan daha iyiydi diyor. Bak böyle bir ot varmış, para para diye, biliyor musun?
2: Şu an ona bakıyordum
1: para
2: ben
1: para
2: de.
1: Diye bir ot varmış. Otu ipe diziyorlarmış. Para para otu. Öyle mi? Şöyle yazayım bakayım. Ne
2: hiç öyle bir şey çıkmadı para bende ama.
1: Otu. Hemen yazın bakayım efendim. Para para otu diye bir şey bende de. Ha, buldum. Para para otunu buldum. Bunu diziyorlarmış.
2: Nasıl ya, harbi vuruyorlarmış?
1: Bizim bir yokluk ya bu.
2: Gerçekten.
1: Galiba hiç yokluk şey bu. Neredeyse hiç yok. Abi lisede yokluktan hiç futbol oynayamadık. Sınıfta 4 erkektik. Hep basketbol oynamak zorunda kalıyorduk diyor Ömer yazmış efendim. Kız meslek lisesi miydi acaba?
2: Olabilir.
1: Biliyorsun kız meslekli okuyan erkekler oluyor.
2: Evet.
1: Bunu biliyor muydun?
2: Aa evet, biliyorum.
1: Var evet. Evet. Bazılarına göre çok şanslılar. Bazılarına göre hiç şanslı değiller. Böyle arada bir yerdeler efendim. Yokluktan. Dur bakayım. Evet, bulaşık telinin ucunu yakıp sallayarak havaya fişek gösterisi yapıyorduk. Aa ilginç.
2: Nasıl? Yanıyor muymuş? Biliyor musun?
1: Yanıyormuş demek ki. İlginç. Enteresan.
2: Benzer de. Ama nasıl
1: yanıyordu?
2: Patlıyor?
1: O metal değil mi abi? Nasıl yanıyor bulaşık telinin ucu? Nasıl yanabilir?
2: Eve gidince denemek zorundayım.
1: Şu an nasıl canım çekti? Vallahi canım çekti ya. Bulaşık teli yakma şeyisi.
2: Aktivitesini yapacağım yani eve gidince.
1: Bulaşık telinin ucu. Dur bakayım, notumuzu aldık. Yokluktan yerli malında hep sarı gazlı içecek götürüyordum. Yokluktan mı? Neresi yokluk ya?
2: En iyisi.
1: Diğeriyle aynı para abi. Sarı ağzı yerine fark eder. Geçtik. Dur bakayım. Yokluktan. Efendim. Küçükken evcilik oynarken ağaç yapraklarını para diye topluyorduk demiş yokluktan.
2: Biz de kağıtları yapıyorduk.
1: Zaten yani kağıt değil, kağıt.
2: Kağıtları yapıyorduk.
1: Kağıt. Çok arada Türkçemizi olur. De düzgün konuşalım. Türkçede yumuşak Y'nin yanındaki harf iki tane uzatılır.
2: Tekrar yapsan kağıt.
1: Ya sen gazetecilik okulu da mı kardeşim? Okulda bunu öğretmiş olmalı herhalde.
2: Okudum ama çok
1: kağıt
2: zor değil
1: denmez.
2: Mi?
1: Kağıt denmez. Kağıt zor olanıdır.
2: Bana kağıt. Daha kolay geliyor.
1: Kağıt. Kağıt. İki A. Kağıt.
2: Aa çok zor. Kağıt daha güzel.
1: Başım ağrıyor mu diyorsun, başım ağrıyor mu diyorsun?
2: Ağrıyor.
1: Evet iyi işte, bak doğrusu bu. Başım ağrıyor. Niye orada yumuşak ye ver? Hemen solundaki harfi ne yapıyoruz? Bir yarım uzatıyoruz.
2: Ama daha kibar değil mi kağıt?
1: Kağıt.
2: Kağıt.
1: Kağıt mı? Yeni felç geçirmiş gibi. Kağıt. Zorlanıyorsun bak, buraların geriliyor kağıt derken. Ama kağıt dersen yani K-A-A-T. Kağıt.
2: Yapayım mı?
1: Yap bakayım.
2: Kağıt.
1: Kızı düzelteyim dedi, iyice bozuldu. Bunu Gonca ablan çok anlatırdı sabah yayınlarında.
2: Öyle mi?
1: Hey gidi hey gidi, vallahi öyle. Rahmet istedi, görüyor musun? Selam olsun Goncike. Kağıt. Ağır. Sağır. Sağır demez mesela. Sağır oldum. Bu zor. Sağır oldum.
2: Öyle diyorum desem inanır mısın?
1: Sağır oldum mu diyorsun?
2: Sağır oldum.
1: Düzelteceğiz. Bakalım bunu böyle düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek artık yapacak. Bu arada Şevval sürekli bana abi beni ne olur düzelt. İşte gün içinde de konuşurken
2: tabii
1: falan. Abi ne olur düzelt, doğru konuşmak istiyorum falan diyor. O yüzden biraz da onun rahatlığıyla söylüyorum. Çünkü bazısı vardır düzelmeyeceğini bilirsin. Hiç yormazsın bile kendini yani.
2: Bir konuda düzelttin beni.
1: Hangisi?
2: Yarın demiyorum artık.
1: Bak ben de hangisi dedim mesela.
2: Hangisi?
1: Yarın demiyorsun, ne diyorsun?
2: Yarın.
1: Yarın evet, çünkü arada yumuşak ye yok. Yarın de.
2: Evet.
1: Yarın. Mesela çağırıyor denmez. Tarih bizi çağırıyor değil.
2: Ne,
1: ne yapıyorduk? Kurala göre sen yap bakayım. Tarih... Yumuşak Y'nin yanındaki ne yapıyorduk?
2: Uzatacağım.
1: Yumuşak Y'nin yanında ne var? Sol
2: A
1: tarafı.
2: Var.
1: A var. İki A kullan.
2: Yapıyorum. Tarih bizi çağırıyor.
1: Bitti. Hızlı öğreniyor.
0: diyeceksin ki lan böyle konuştuğunda ne oluyor? Ne oluyor biliyor musun? Bir kere konuşman düzeliyor. Daha akıcı konuşuyorsun. Karşı taraf seni daha rahat onluyor. Artikülasyon problemlerin gidiyor. Daha anlaşılır, daha berrak, arı duru bir dil konuşmuş oluyorsun.
2: Harikasın.
0: Sadece maaş değil, bilgi de veriyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra şöyle devam eder. Yokluktan efendim, bugün yokluklarını sorduk. Yokluktan ne oluyor? Neler geldi başınıza daha doğrusu? Ama drama yapmayın üzerim, okumam yani. Dramatik mesajlar istemiyoruz, daha eğlenceli. Ayrılmayın, buradayız birazdan.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
8: Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis Eve Shop ve tüm online platformlarda.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: MacBook'tan mutfak musluğunu penseyle tamir ettim. Normalde neyle tamir ediliyor ki?
1: Pense diyebiliyorum.
0: Ben de pense diyebiliyorum. Samet Beyciğim, detay verir misiniz efendim biz cahillere? Mutfak musluğu neyle tamir edilir? Bir yazar mısınız efendim?

0: Kaan Bala.
1: Yokluktan evdeki tülbentlerle kendimize pelerin yapıp Süpermen oluyorduk. Hey gidi günler be. Zaten bunu yapmayan da bizden değildir efendim. Babaannemin tülbentleriyle ben de çok yapmışımdır. Anamın tülbentleriyle falan böyle takıp.
2: Tabii ben de bile.
1: Şey bir de o tülbentler şey işine de yarar. Onu da söyleyelim efendim. Şeylerle kırlentler diye yaptığımız evin çatısıdır efendim. Onu böyle 4 tane kırlenti koyarsın, üstüne tülbent serersin. Oldu mu sana ev?
2: Evet ve içine girip oynarsın, evet. Boyun da yeter.
1: Yokluktan, bunlar hep yokluktan. Yokluktan evin içinde çorapla top oynuyorduk. bu da bir şeydi. Yaptığımız bir şeydi. Ne yapıyorsun Keltoş? Ne yapalım efendim? Ekmeğimizdeyiz. Yokluktan dur bakayım. Bir nesil okuldan kaçıp yokluktan sadece parkta oturuyordu. Sokaklarda dolanıyordu. Bir kafede oturmak falan. Şimdiki neslin işleri bunlar tabii. Yani. Babacığım bir kafede oturmayalım mı? Oturmayalım mı babacığım?
2: Bizim zamanımızda yoktu. Biz mezarlıkta oturuyorduk.
1: Ya senin yaşın kaç ki bizim zamanımızda?
2: Gerçekten.
1: Mezarlıkta bir de. Evet. Sebep?
2: Okula en yakın mezarlık vardı.
1: Bence hiç ondan değil. Ulan bizi burada olacağımızı akıllarına gelmez. Mezarlıkta
2: kimse
1: ne yapsınmış?
2: Kimse aramaz bizi.
1: Kimse aramaz bizi diyerek. Değil mi? Ondan mı?
2: Tabii onun da etkisi var ama bir de gerçekten okulun etrafında hiçbir şey yoktu. Bir mezarlık vardı. O da ağaç vardı biraz. Orada ağaç görüyorduk.
1: Abi mezarlıkta oturmak ilginçmiş ya.
2: Evet.
1: Korkuyor muydunuz ya mezarlıkta?
2: Yani akşamüstü korkmaya başlıyorduk.
1: Biz zahmet
2: zaten
1: artık.
2: Kovuluyorduk.
1: Dur bakayım. Yokluktan Javier'e elle yiyorduk. Meşhur bu Cem Yılmaz'ın Bir Tat Bir Doku'daki meşhur repliğidir. Bu çok sevdiğimiz bir repliktir. Eskiler bilir. Vallahi yokluktan Javier'e elle yiyorduk. Değil mi? Sertan, doğru yerden mi yakaladım seni? Böyle dinleyicilerle aramızda kilit cümleler var. Onu yazdığı zaman ben mesela arada en sevdiğim tiyatro oyunuyla ilgili bazı replikler veriyorum. Çok nadir arada veriyorum onu. Benim bir numaramdır. Ve ölmeden onu sahnede oynamayı çok arzu ediyorum, istiyorum. İnşallah kısmet olur. Üniversitede böyle bir denedik olmadı. Artık söyleyeyim değil mi hangi oyun
2: evet,
1: olduğunu?
2: Evet lütfen bakıyorum.
1: Bana bir şeyler oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın o meşhur şeyi. Tiyatro oyunu. Yani bulabilen varsa bulsun onu izlesin. Çok güzeldir yani. Bana bir şeyler oluyor. Oradan bir iki replik veriyorum arada bir. Çok nadir. Hemen tak izleyicileri yazıyor. Çok eski bir oyundur. Ama videosu var. Edinebilenler izlesin bana bir şeyler oluyor. Her bir karesinde muazzam anlamlar yatar. Çok güzeldir.
2: Hiç
1: çok
2: bilmiyordum güzeldir. Ama kaydedeceğim.
1: Bana bir şeyler oluyor. Şey de var. Ay, Altan Erkekli de var. Müthiş oynamıştır. Altan Erkekli'nin performansı ayakta alkışlanacak bir performans. Yani o oyunda inanılmaz. Peki geçtim efendim. Yokluktan 3 tane oldu. Çocuk yapıyorum. Ahmet anlamadım, mesajını anlamadım, özür dilerim. Şuradan bakayım efendim. Yokluktan. Arada bir Arok'tan da sahne veriyorsunuz demiş. İvit avlamak için.
2: Ne filmdi ya.
1: Çok güzeldir.
2: Gerçekten.
1: Çok güzeldir. Çocukluğumuzda kışın kar yağdığında yokluktan temiz noktalardan kar topluyorduk. Üzerine reçel pekmez döküp yerdik. Bunlar hep yokluktan diyor. Dönemin yokluktan yapılanları. Okuldan kaçıyorduk. Okulun bitmesini bir hafta kala da okula gidiyorduk diyor. Bizi böyle bir manyak. Ama bu yokluktanla ilgili bir cevap değil ama neyse saydık okuduk. Yokluktan kaynaklı sandalyenin içine kırlent yerleştirmek suretiyle minyatür kale yaparak çamaşır asılan mandallarla halı saha maçı yaptırıyordum diyor. Misketleri de top olarak kullanıyordum demiş efendim. Yokluktan uzun yolda tesislerde yemek yemiyoruz. Arabanın arkasında küçük tüp var. Yokluktan öyle idare ediyoruz demiş efendim. Güzel, çok sevdik.
2: Tadı daha güzeldir muhtemelen, biliyor musun?
1: Tabii yani.
2: Kesinlikle, onun tadı başkadır. O küçük tüpün tadı başka. Bence o lezzet katıyor.
1: Piknik tüpü değil ama bakın bahsettiğimiz küçük tüp.
2: Evet.
1: Yani... Kamçı tüpünden, dur ben yanlış söyledim. Kamçı tüpü var ya böyle minik, o değil.
2: Evet.
1: Ters söyledim, piknik tüpü.
2: Anam evet, babamı evet, söylüyor yani. Böyle.
1: Hani böyle balkonlu olanlar, balkonlu olanların hepsinin balkonunda bir piknik tüpü var. Kızartmayı orada yapıyorlar biliyorum. Balığı da orada yapıyorsunuz, onu da biliyoruz. İşte o tipten bahsediyoruz efendim. Langırt yoktu, yokluktan tahtaya çivi çakar, parayla gol atmaya çalışırdık. Yokluk işte abi demiş, Özkan Tabakan yazmış. Bisiklet alacak paramız yoktu. Bisiklet kiralardık. Yarım saate 50 kuruş. Biz de vallahi biz de ya. Biz motosiklet kiralıyorduk bir de.
2: Nasıl yani?
1: Bayağı motosiklet kiralanıyordu bizim dönemimizde. Nasıl nereden? Bir tane bisikletçi dükkanı, motosikleti var, bizi kiralıyor onu.
2: Ya böyle bir şey mi vardı?
1: Tabii bizim zamanımızda vardı. O kadar çok para kaptırmışımdır ki o abiye. Abi biraz binin. Bir de veriyorsun böyle hayvan gibi para veriyorsun. Babaannenden, dedenden, annenden, babandan aldığını veriyorsun. 10 dakika biniyorsun. Bu kadar. Ehliyet yok, bir şey yok. Başına bir şey gelse üstüne bile almaz yani. Çalmış abi motoru der.
2: Der.
1: Yıllar yıllar sonra Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih. Nereden nereye be? Vay be. Yokluktan. Sen şimdi motoru nereden kiralıyordunuz dedin ya.
2: Evet.
1: Cüneyt demiş ki rentekardan nereden? Nereden kiralayabilirsin Şevval, Allah sen diyor. Fatih Lise'yi meslek lisesinde okudum. Yokluktan diğer liselerin okul bahçelerine dolaşmaya gidiyorduk. Bak tam bir yokluk. Tam bir yokluk valla. Yokluktan karton kutu meyve suyunun paketini düz hale getirip frizbi yapardık diyor yokluktan. Güzel, akıllıca.
2: Nasıl? Bir dakika, anlamadım.
1: Allah'ım ya. Kız karton meyve suları yok mu?
2: Tamam.
1: İçi böyle parlak olur genelde onun, biliyorsun.
2: Evet.
1: Evet, onu diyor açıyorduk diyor. Yuvarlak yapıyorduk kartonu. Frizbi tamam. Gibi atıyorduk.
2: He tamam. Ben hiç anlamamışım.
1: Kapiş.
2: Evet, kapiş.
1: Kapito, kapito. Ne gelecek? Kemal Sunal filmde yokluktan acıkınca çeşmeden su içiyordu. Tavuk satan dükkanın camına ekmek banıyordu diyor. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz tabii ki de efendim. Meşhur sahnedir. Ekmeği böyle cama bandırır yer. Adam da para istiyordu Kemal Sunal'dan, hatırlıyor musunuz? Yokluktan film izlemek için CD kiralıyorduk. Vallahi çok arada bir durum bu. Şimdi yokluktan mı... Neydendi bilmiyorum ama yokluktan mı? Doğru, yokluktan ya, yokluktan. Şimdi daha pahalıya geliyor da o yüzden söylüyorum.
2: Evet.
1: CD kiralardık, film kiralardık.
2: Sonra ne yapıyordunuz o CD'leri? Geri mi veriyordunuz?
1: Tabii geri veriyor. Sen dönemi yakalayamadın tabii
2: ben
1: ama...
2: Ben CD aldım.
1: Nasıl aldım, ne demek?
2: Yani kiralamaya gerek duymadım hiç.
1: Tam zengin ailede büyüdün, onu anladık da. Böyle dükkanlar vardı.
2: Ya.
1: CD film kiralanıyordu, böyle adını yazdırıyordun, işte CD alıyordun, iki gün sonra geri getirmen icap ediyordu. Her film vardı vallahi. Yani Türk filmi, yabancı film anlamında.
2: Dikkatimi bir şey çekti, biliyor musun? Be. Dikkatimi çeken şey şu, herkes birbirine ne kadar güveniyormuş. Şu an kiralasan kalem kiralamazsın.
1: Geri gelmez ki.
2: Evet, geri gelmez yani.
1: Herkes birbirine güveniyor muydu bilmiyorum ama... Seni bulabileceğinden emin olduğu için genelde CD'ler geri gelirdi. Bir de yani aynı yerden alışveriş yapacaksın bir daha. Sana vermez ki.
2: Evet.
1: Bir tane CD için değer mi? Ata diyor ki hiç neşeli bir yokluğum yok. Yokluğun neşesi mi olur Fatih demiş. Abi yazan yazıyor. Çevremdeki insan yokluğundan kedileri, hayvanları seviyorum. Tavsiye ederim, güzel demiş. Valla biz de yokluktan kamıştan telle direksiyonlu araba yapardık. Yaşa 36 diyor. Yaşa 36 muhtemelen yaklaşık olarak 20-25 sene önce telli direksiyonlu araba yapıyordu, oynuyordu. Şimdi verelim eline. Hiç yabancılık çekmez, biliyor musun?
2: Evet.
1: Sanki dün bırakmış gibi kaldığı yerden devam eder. İmkan olsa yapar yani. Çocukluğumda oynadığım ne varsa çocuklarda gördüğüm zaman bir elime alıyorum. Versene diyorum falan.
2: Hani ben satın de... alıyorum.
1: Güzeldir.
2: Yani Tetris aldım geçen gün.
1: İşte onu söyleyecektim tam. Tetris. Ondan sonra şimdi böyle havaya atıp çevirdiğimiz bir şey vardı. Unuttum adını şimdi. Yum öyle bir şey daha vardı, yuvarlak.
2: Evet.
1: Hatırlar mısın?
2: Evet,
1: ondan
2: evet.
1: Mesela çocukların elinde gördüğüm bir versene, bir dokunayım. İyi geliyor çünkü. Yokluktan efendim bu akşamın mevzusu. Bizim evin yan tarafında CD kiralıyorlardı. Ben bırakmayı unutmuştum. Adam geldi eve, babamdan istemişti CD'yi. Bak gördün mü neler oluyormuş. Sen dedin ya birbirimize çok güveniyorduk.
2: İstemiş adam yani.
1: İster.
2: Ama ulaşabilirlik de çok fazlaydı çünkü.
1: Tabii.
2: Herkes herkesi tanıyordu.
1: Tanıyor. PlayStation'a gidecek paramız yoktu. Deftere takımları yazıp zar atıyorduk. Galatasaray hep şampiyon oluyordu demiş. Allah Allah niye ya? PlayStation yok. Kağıttan PlayStation yapmışlar efendim. Yani mukavvadan PlayStation. İnşaatlardan topladığımız çivileri düzeltip çamura saplayarak çok eğleniyorduk. Bu yokluğu geri istiyorum diyor. Uğur yazmış efendim. İnşaatlardan topladığımız çivileri düzeltip. Emek emek. Vallahi bak. Komşumuzun oğlunun oyuncak arabasını 2 günlüğüne kiralardım. Gazoz kapağına. Yokluktan abi diyor. Efendim. Yokluktan tahtaya tel çakıp saz yapardık. Arkadaş. Efendim kısa bir ara, aradan sonra devam. Yokluktan ne yapıyordunuz bunu sorduk efendim. Yokluktan bunu yaptık. 536-901-8902.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Ekspertise Dynobile.
2: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis Eve Shop ve tüm online platformlarda.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
7: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
8: Ramazancığım merhaba. Evde en çok işi kim yapıyor? Sen mi yapıyorsun, yenge mi yapıyor?
9: Ya son bir senedir en çok ben yapıyorum.
8: Niye kardeşim?
9: Çünkü biz ikimiz home office çalışırız. Dublek'te o üst kattan çalışıyor. Beni mutfağa şutladı. Ben biraz daha rahatım çalıştığım yerde. Ha. O yüzden dedi ki her şey sende bundan sonra.
8: Sana kilitledi mi yani? Sana mı kilitledi?
9: Ben demek istemedim de.
8: Abi yok ya, bunun adı budur, kitlemektir yani. Ama sana helal olsun ya. Eşine yardım eden erkek tam erkektir. Bravo, kutlarız.
9: Eyvallah.
8: Tebrik ederiz.
9: Teşekkür ederim.
8: Peki şimdi demişsin ya, ay aşkım unuttum be diyor ya mesela. Ayağa kalkmanı mı bekliyor, otururken mi diyor bunu?
9: Ya bunu genelde kendisi oturuyor. Tam ben böyle değdireceğim diyor ki, ay aşkım ya dur oturma.
8: Neyi değdireceğim? Tam çek yatağı, bedenini değdireceksin değil mi? Tam oturmak üzeriz. Organı söylemedi ama, organı Allah'tan söylemedi.
7: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Şimdi şarkının son bölümü geliyor. Biz burayı çok seviyoruz. Hazır mıyız efendim? Barabar söyleyelim mi? Barabar. İşte burası. Ver.

0: Amin canım. Rama Rama sevgili. Bizim kaslı Süpermen de geldi. Hayır olsun inşallah. Hüseyin de burada. Hüseyin'cim gel gel mikrofona gel. Ne oldu? İçeride canım mı sıkın? Beni üzleyeceksin diye mi geldin yoksa? Yarın işte ayrılıyoruz. Bir hafta yokuz diye çocuk buraya geldi sevgili dinleyiciler. Aramızdaki bağ her geçen gün güçleniyoruz.
1: Vallahi ya sorma yani son gününüzde size böyle bir 5 dakikada olsa değişik edeyim özledim ya.
0: Niyeciğim ya. Doldurum sana. Ben seni bıraktım diyor. Ya Serdar Gökalp'le yayınlara girmesen seni o kadar güzel bir yere getiriyorum ki Serdar'ın yayınlarına giriyorsun. Bütün şey bozuluyor ya.
1: Ne diyor biliyor musun sonra?
0: Ne diyor?
1: Benim yayından başka yayınlara giriyorsun sonra benim yanıma geliyorsun bozuluyorsun diyor.
0: Ya yıllardır şurada duyduğu şakaların aynısını bıkmadı yapmaktan vallahi billahi. Allah. Bu bölüm mü söyledi? Ne dedi bir daha söyle bakayım.
1: Ne dedi?
0: Ne dedi?
1: Şey dedim ne demiş? Kayıt altında biz şu an biliyorum.
0: Söylesin oğlum.
1: Benim yayınımdan başka yayınlara geliyorsun bozuluyorsun geliyorsun yanıma diyor.
0: Ya şu yıllardır yaptığım şakaları kopyalayıp yayında sunması... Bu çocuk niye böyle oluyor ya bu Serdar'a bu? Neyse tatilde bozmuyorum şimdi modunu da.
1: Evet.
0: Kulağına gider falan.
1: Şortunu gördün mü Serdar'ın?
0: Ya. Oduncu gömleğinden şort yapmış.
1: Çok iyi değil mi?
0: Gördünüz mü? Ne kadar güzel ya. Bilir misiniz oduncu gömleğini?
2: Evet tabii
0: ne
2: ki.
0: Ne güzeldir oduncu gömleği. Oduncu gömleğinden şort yapmış Serdar'ım canım Serdar'ım. Ne güzel de kayıyor. Vallahi kayıyor.
2: Atlıyor, kayıyor.
0: Zıplıyor. Bugün yayın yok diyor.
2: Baş döndürüyor.
0: Diyor. Baş döndürüyor adeta. Hüseyin'cim, burada olmam bize şey verdi, güç verdi kardeşim.
1: Ne demek?
0: Ne kadar inandıysan artık o kadar.
1: Kendimi şey gibi hissediyorum, buzdolabında dondurup çözüyorlar ya, biraz kullanıyorlar.
0: Hmm.
1: Ben de öyleyim, bir hafta burada kullanıyoruz, bir hafta Serdar kullanıyor.
0: Kendin kötü hissediyor musun gerçekten?
1: Yok.
0: Vallahi doğru söylüyorsun.
1: Yok, önemliyim ki buzlukta saklıyorlar yani.
0: Ha, böyle bakmak lazım, hani öyle. Önemlisi, sana kıymet veriyor.

0: Yokluktan. Bugünün mevzusu yokluktan. Yokluktan yaptığım yani... iş. Her şeyi söyleme tabii de yani. Sen biraz düşün. İlk aklına geleni söyleme. Korktum. Korktum çünkü. Sen biraz düşün. Bir 30 saniye ben biraz mesela okuyayım.
1: Evet.
0: Olur mu?
1: Evet.
0: Evet. İlkokulda kitap defterleri kaplıyorduk. Ertesi sene yokluktan onları çıkarıp yeni dönem defter kitaplarda kullanıyorduk. Ah be.
2: Evet.
0: Ulan hiç böyle bir yokluk çekmedim. Allah da kimseyi çektirmesin. Zor hakikaten. Yapan var mıdır? Elbette olmuştur. Zor da hakikaten. Çünkü kitap kaplamak diye bir şey vardı. Dünyanın en saçma şeyi. Ya bunu kim bulduysa... Yani desin ki özür dilerim ya ben böyle bir şey buldum. Ciddiye alacaklarını zannetmiyordum. Aldılar desin.
2: Bence abi, bunu çocuklar buldu.
0: Ya kitap kaplamanın niye bulsun çocuklara eziyet bu ya? Kitapları kaplamak çok saçma bir şey değil mi Allah aşkına? Bir mantığı var mı ya?
1: Yok.
0: Sevgili dinleyenler, kitap kaplamanın mantığı var mı? Bana bir yazar mısın? Ben çocukken de bunu savunuyordum. Koca 40 yaşına geldim. 10 yıl sonra 50 biliyor musun? Hala aynısını savunuyorum abi, savunuyorum. Kitap kaplamanın bir mantığı var mı ya? Niye kaplıyoruz abi biz bu? Sakın şunu yazmayın ha. Çocuklara el becerisi. Sanki çocuklar kaplıyor. Anası babası kaplıyor kitabı zaten. Bunu neden yapıyorduk? Veya bu hala yapılıyor mu? İnşallah yapılmıyordur. Kitap kaplamak denilen şey ziyan. Kaplık alıyorsun, kitap kabı alıyorsun. Ondan sonra on üzerine yapıştırıcı şey var. Hangi kitap olduğunu, adını, soyadını
1: etiket.
0: Yaz. Etiketi var. Bantı var. O laneti bir de yaparsın olmaz. Sökersin bir daha. Şişer.
1: Şişer.
0: Şişer Allah'ın belası. Şişer o. Şişer o. Çizgi film karakteri gibi oldu.
1: Şişero.
0: Şişero. Neymiş mantığı orada kıvranıyorsun parmak kaldırıyorsun.
2: Şık duruyor.
0: Bu mu?
2: Evet güzel
0: bu.
2: Duruyor.
0: Bu şık duruyor.
2: O zaman ben size bir şey sorayım.
0: Sor lan.
2: Abi telefonunuzu neden kılıf takıyorsunuz?
0: Şık duruyor. Hayır yok değil.
1: Korunuyor çünkü.
0: Korunma. Ya çok pahalı çünkü.
2: Kitap da korunuyor.
0: Düştüğü zaman çizilmesin bir... Ya kitap neyden korunuyor? Su döküldüğünde sudan mı koruyor?
2: Ayrıca.
0: Titanyum kaplama mıydı bu şeyler? Kaplamalar.
2: Ayrıca
0: Allah'ın...
2: bakıyorsun arkadaşının kitabı pembe duruyor. Seninki olduğu gibi. Hiç istemem.
0: Aynı kitabı kullanıyoruz. Hayır defter ya. Dersen anlarım. Deftere anlarım. Farklı renk bilmem ne falan filan da. Ya bu hani aynı şekil olsun, aynı tip olsun. Öyle bir şey değil ki bu kitap kaplama. Mantığı o değildi zaten.
2: Rengarenk olsun diye değil miydi?
1: Kitabın kapağı zaten var ya, orijinal bir kapağı var sonuçta. Niye bozuyoruz onu? Adam o kadar tasarım
0: adam
1: yapmış.
0: Adam o kadar tasarım yapmış, şey yapmış.
2: Ama
0: bilmem
2: tatlı
0: ne.
2: Duruyordu bence. Herkes kitapları, hava atıyordu.
0: Bak kitapların dışı kartondan oluyordu ya. Üzerine bir şey dökülür, yırtılır falan diye çocuklar daha düzgün kullansın diye demiş. Bana geçmedi. Bilmiyorum. Üzerine geçti mi?
1: Bende de yok.
0: Şey var sana gerek yok, sormuyoruz. kitap kaplamak önemli Fatih Bey. Bunu davul fırın üzerine örtülen dantelli nakışlar gibi düşünün. Ben şu an ikna oldum abi. Ben tamam. Tamam öyle desenize ya. Ne bileyim abi yıllardır kimse söylemedi bunu bana.
2: Değil mi? Yani biz televizyonlara da dantel örtüyoruz.
0: Davul fırının üzerine örttüğün dantelin bir faydası var mı diyor. Yok. Ben onu da saçma buluyorum zaten. O da manasız bir şey.
2: Peki saçma. O neden örtülüyor?
0: İşte manasız bana sorma. Ben mantıksız buluyorum zaten. Şık olsun, şık güzel ya. Görünsün bilmem ne gibi.
2: Evet.
0: Şeyler yani canı sıkılan ablaların bak onun mantığı ne biliyor musun? Canı sıkılan ablaların bak evde dur. Mesela pandemiden örnek vereyim ben size. Kaç ay kaldın pandemide evde?
1: Ben çok kalmadım ya. Ben hiç kalmadım hatta.
0: Nasıl oluyor?
1: İşte şey medya personeli olarak.
0: He medya personeli olarak evet. Tamam sen kalmışsın.
2: Hiç.
0: Sen de mi kalmadın?
2: Hiç kalmadım.
0: Sen niye nasıl kalmadın? Lan bir ben mi kaldım?
1: Ben niye kaldım ya?
0: Ben niye kaldım? Manyak mı beni? Pandemide virüsü yayanlar bulundu. Şans eseri bulduk. Emniyet! Amirim! Nasıl kalmadın? Sen nasıl kalmadın?
2: Yani çıkıyordum ben.
1: Kaçarsın.
0: Nasıl çıkıyordum ben kafama göre?
2: Emniyet dedik şimdi
0: konuşmayayım. Kartım var çıkıyordum efendim.
1: Şey bu fırına gidenlerden her yere fırına gidiyorum.
0: Fırına gidiyorum ekmeğe gidiyorum falan
2: her
0: gibi.
2: Her yere gidiyorum.
0: Yok mu ya aramızda pandemide kalan? İçeriye bağırır mısın bir pandemide evde kalan var mı? Aç kapıyı aç aç.
3: Pandemide evde kalan var mı?
0: Aç aç. Var mı içeride biri? Bak bak. Orada bağır duyalım ama. Bağır bağır. Şu an radyonun içine bağırıyor. Bağırsana.
4: Hüseyin biraz daha bağır.
0: Yok mu lan pandemide evde kalan? Bir ben mi kaldım ya?
2: Radyoda da kimse kalmamış galiba.
0: Radyoda şu an kimse yok mu? Allah. Sesler tamam gelsin ya. Gelsin. Tamam gelsin ya.
4: Hüso gel.
0: Hüso mu?

0: Gel gel.
1: Buldum buldum.
0: Hı, buldun mu?
1: Ramazan abi evdeymiş.
0: Annem de evde miymiş?
1: Yalnız değilsin.
0: Ya Ramazan da gelmez ki şimdi. Ramazan'da bazı kuralları var. Gelmez o şimdi.
1: Kovdu.
0: Kovar.
1: Benim kovar. İşim gücüm var. Ne pandemisi?
0: Bizim Ramazan'ı biliyor. Klasik Ramazan yani. Ya bak ne örnek veriyordum? Pandemiden örnek veriyorum. Çünkü bak pandemide ben şimdi evde uzun sonuna kadar kaldım pandemide. Sonuna kadar vallahi bak kaldım. Ben bir de kuralları severim yani kuralcı bir insan olduğum için. Sevdim, kaldım, kurallara riayet ettim. Şuraya bağlayacağım. O evde kaldığımız sürede insan bir şeye sarıyor. İşte televizyon yerini değiştireyim, koltuğu çapraz yapayım, yeni bir halımı alsam. Bir şeye sararsın ya.
2: Evet.
0: Ablaların durumu da o. İlk o buzdolabının üzerine televizyonun üstüne örtülen o örtü var ya.
2: Evet.
0: O, ne onun adı?
2: Dantel.
0: Dantel. Dantelin ilk çıkış hikayesi bence bu. Ulan ben buna bir şey yapayım ya. Ne yapayım buna? Dantel.
1: Dantel.
0: Sonra yan komşuyu diyor. O öbürü komşuyu diyor. Sonra diyor ki biz böyle ayrı ayrı buluşup dantellerimizi konuşmayalım. Gün yapalım. Mesela günün icadı da aynı hemen hemen aynı tarihlenir. İkinci yüzyıl.
1: Doğru. Bence sonra orada boş boş duracağımızda bir şeyler yiyelim.
0: Bir şeyler yiyelim. Ne yiyelim? Bulamıyorlar. Önce bir bulamıyorlar. Ablanın biri çıkıyor diyor ki lan ne kısır bir konu. Yani hep aynı şeyleri konuşuyoruz diyor. Diyor ki konuştuğumuz şey yiyelim.
1: Evet.
0: Kısırın ilk bulunuşu. Milattan sonra 400. 4. Çocuklar tarih biraz ya. Biraz tarih.
2: Günün tarihini
0: öğrendik. Günün tarihiydi bu. Evet. Ne öğrendik Hüseyin'ciğim anlat bakalım.
1: Kısır.
0: Güzel. İki.
1: İki. Dantel.
0: Güzel harika. Çok iyi biliyorsun evet. Üç.
1: Davul fırın.
0: Davul fırın. Güzel yeterli evet, bu
1: güzel
0: kadar.
1: Güzel bence
0: yeterli,
1: bu kadar.
0: Yeterli bu kadar yeterli. Aynen. Şimdi bunları çalış yarın özetini istiyorum. Tamam. Kısa bir ara. Saat başı sonra buradayız. Hüseyin'ciğime teşekkür ediyoruz. İkinci blokta da gel. Ne olur. Allah'ın adını verdim. Hüseyin.
1: Tabii ki. İkinci blok ne zaman? 10 dakika.
0: Yarın ikinci blok. WhatsApp'tan beni ara yazan iki dinleyicimizi canlı yayına dahil edeceğiz. Düşseniz de Alem FM'de konuşacaksınız. Yani bu müthiş bir şey bence ya. 536-901-8902. WhatsApp'tan ara beni Keltoş demeniz yeterli.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

0: Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş Lig'de Bayer Leverkusen, Olympique Marsilya, Union, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Berşeva ve Hoffenheim ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu. Bordo Mavililer Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızıl Yıldız, Kaps, Hertz, Jablonec ve CSK Sofya ile eşleşti. Trendyolspor Lig'de bugün lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Amilli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla yoğun, 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık, 25 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili, 46 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 26, Diyarbakır 36, Trabzon ve Erzurum 27, Kayseri ve Ankara 29, İzmir ve Adana 35, Antalya 39 derece olacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: arkama dönme. Umut geldi. Umut'cum iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Merhabalar. Merhabalar Umut Beyciğim.
1: Nasılsınız? Geliyor mu sesim?
0: Sonunda biri beni sordu abi. Hep ben soruyorum ya. Yoruldum artık ya. Vallahi yoruldum. Asılsınız dedi ya. İyiyim efendim. Çok teşekkür ederiz. Ekip olarak taş gibiyiz. Sağ olun.
1: Evet. Dinliyoruz. Maşallahınız var.
0: Sağ olun efendim. Dinlediğiniz için bağlandınız yoksa? Öyle bir şey hissettim. Dinlediğiniz için de bağlandınız galiba. Öyle bir şey hissettim çünkü yani. Dinliyoruz dediğinize göre herhalde bağlanma ihtiyacı da hissettiniz. Birazcık.
1: Tabii. Ya ben sürekli mesaj atıyorum. Bağlanmak da istiyorum da.
0: Eyvallah. Bugüne kısmetmiş efendim.
1: Bugüne kısmetmiş. Evet.
0: Bankacı Umut abimiz var. Samsun'da inanılmaz bir yağış olduğu mesajı geldi. Devam ediyor mu? Merak ettik sadece.

0: Samsun'da birazdan gök delinecek gibi çok simsiyah bir hava var. Ben de eve kaçmaya çalışıyorum.
1: Bulaşık suyu derler, bilir misiniz o havaya? Bulaşık suyu derler. Böyle bir tabir var, biliyor musunuz bulaşık suyu?
0: Yok, evet. Ben ilk defa duydum.
1: Ben de ilk defa uyduruyorum şu an.
0: Evet, yani benim ilk defa.
1: Bulaşık suyu derler ve ben mesela o havaları çok severim abi. Ben hemen Burcu'ya bağlama, kurban olayım şey var. Hemen Burcu'ya bağlayacak çünkü.
0: Ama şöyle bu havaları ben de severim ama çalışırken değil, evde yatarken.
1: Evde yatarken. Çalışırken olmuyor, doğru söylüyor. Bak iyi yakaladı onu. Böyle evet. hava kapalı olacak, cam kenarında aynen. olacaksın, böyle boş boş duracaksın işte. Dünyanın en güzel anıdır o. Bir de niyedir bilmiyorum ama mesela pandemiden konuştuk, oradan örnek vereyim. Pandemide ben çok mutluydum herkes evde diye. Çünkü ben ev kuşu olduğum için herkes evde ya. Ben de bir mutlu oldum. Onun için herkes evde. Saçma sapan bir duyguya kapılmıştım pandemi döneminde yani. Sokakta olmayı sevmeyenler dedim ben efendim.
0: Ama biz siz evdeymişsiniz.
1: Az önce duyduk. Şevval diyor ki bence evde değildim. Siz evde miydiniz?
0: Vallahi ben de evdeydim ama şöyle bize de işte çalıştığımız yer özel izin, dışarı çıkma izni.
1: Yok bu da sahip. Değil abi. Vallahi bu da değil. Bak Umut da değil. Vallahi değil ya. Abi sen bankacı değil misin?
0: Evet.
1: Tamam, bankayla pandemi döneminde ne işimiz olabilirdi ya? Zaten evdeyiz.
0: Ama size bir şey diyeyim mi? Cidden ben normal dönemde yaşadığım yoğunluğun...
1: Bankada yaşadınız.
0: Yemin ederim yine pandemide yaşadım.
1: Bankada... İşimiz yoktu ama ilginç
2: hiç gitmedim.
1: Sorayım bir sevgili dinleyiciler, pandemi döneminde bankayla işiniz oldu mu? Umut Bey diyor ki pandemide bankalar yoğundu kardeşim diyor. Ben çok yoğundu. Çalıştım diyor.
0: Biz dışarı çıkma yasağı olan adam yani yaş olarak. Hani bir doğum 65 yaşından üstü çıkamıyordu. Adam geliyordu önüme kimliği koyuyordu. Yani.
1: Peki para çekmeye mi geliyorlardı bankaya?
0: Evet, emekliler.
1: Emekliler geliyordu. Tamam, evet. Şimdi oldu. Emekliler.
2: Onlara yasak değil miydi?
0: Böyle de yasaktı.
1: Yasaktı, onlara yasaktı.
0: Şeye, ama kimlik önümdeydi.
1: Serbest olan bir iki grup vardı. Ekmek almaya gidenler.
2: Evet.
1: Kedisi köpeğini sokağa çıkaranlar. Ya da ejderhasını. Ondan sonra bir üçüncü grup işte şeyler, böyle belediyeden oradan buradan izin kağıdıyla gezenler.
2: Evet.
1: Bir de onlar vardı yani. Değil mi?
0: Evet. Evet, onlar vardı. Ya o izin kağıdını kendileri yapanlar da vardı. Allah onları da karıştı.
1: Nasıl yani? Photoshop'la hazırlıyor öyle mi?
0: Tabii. Vardı o dönemde. Onları da gördük.
1: Evrakta bir arkadaşınız yapmıştır tabii. Siz yapmamışsınızdır onu. He?
0: Ben yapmadım. Zaten bana geliyordu izin. İşe gitmem için.
1: Ya abi evrakta sahtecilik büyük suç. Bu arada ciddi suç yani. Evet. Ama ara ara pandemiyi özlüyor muyuz? Hani ölüm kalım oldu, insanların kötü hatıraları var. Tabii o tarafını özlemiyoruz ama ya o dinginlik, o sakinlik vallahi insan istiyorum ya. Ben özlüyorum vallahi. Yani bir daha olsa kalırım. Hani bir pandemi daha olsa böyle bir pilot bölgede yapacağız dese devlet, gönüllü giderim yani. O kadar istiyorum, canım çekiyor.
0: Vallahi bilmiyorum. Ben de istiyorum ama işte hani biz evde kalacaksak, bizi yine dışarı çıkaracaklarsa gerek yok.
1: Yok. Öyle bir şey değil. Evde kalacak bir pandemi istiyoruz. Senin gibisini istemiyoruz. Adam çalışmış evet. Ya pandemide bildiğin.
0: Evet. Peki. Bir şey sorabilir miyim?
1: Hayır efendim, müsait değil. Sor tam. Ne demek Umut Bey, buyur.
0: Tamam o zaman, hayır, kendinize iyi bakın.
1: Ay dur ya, gitme, sor ne olur ya. Sendeyiz evet.
0: Sabah yayın yoktu Samsun'da.
1: İşte hava deliniyor dedin ya sen, gök deliniyor.
0: Delindi.
1: Orada ciddi bir elektrik sıkıntısı olmuş Samsun'da bundan dolayı. Efendim, oralarda çok ciddi, Karadeniz'de özellikle bir elektrik problemi ara ara yaşıyoruz böyle Karadeniz sahil boyunca. Bununla ilgili sorunlarımız oluyor. Şimdi böyle söyleyince dinleyici diyor ki jeneratörü yok mu? Oğlum jeneratörü bozacak kadar bir elektrik akım problemi var yani. Samsun kontrolümüz ama şu an yayın var tabii yani Samsun'da.
0: Yok şu an var. Sabah Hı-hı. Ben her sabah ve her akşam işten... İşe giderken ve gelirken dinliyorum kesinlikle.
1: Canımsınız. Çok teşekkür ederim.
0: Sabah yoktu da Allah Allah diyorum, benim arabada mı bir şey var? Ya yapardı bunlar yayını. Boş bırakmazlardı diye.
1: İşte bu bak, dinleyicinin güveni bize olan güveni. Ulan çocuklar çalışır ya, bunlar ekmeğinin peşinde çocuk. Abi böyle durumlarda lütfen rica ediyorum Umut abi, senin nezdinde dinleyicilerimize de söyleyeyim. Artık yıl 2026. Durup YouTube'a, Instagram'a giriyorsunuz da uygulamayı arabaya bağlayın. Kesintisiz dinleyin ya. Vallahi billahi bak. YouTube'a girdiğiniz kadar internetiniz gitmez. Çünkü radyolar, Türkiye'deki bütün radyolar için söylüyorum bunu. Düşük megabayt yüksek kalite ses verir. Yani büyük avantaj. Sen bir saat dinliyorsun ya mesela, radyo dinledin bir saat. 10 dakika YouTube'da harcadığın megabaytı harcamazsın. Bu kadar net söylüyorum.
0: Tamam, app'i indiriyorum o zaman.
1: Zaten daha indirmedin mi? Daha!
0: Şeyi gördüm, ondan biraz korktum da videonuzu gördüm. App'i indirmeseniz de bir şey olmaz diye bir Instagram'da videonuz var ya.
1: Öyle videomuzu uydurmayın. Nerede var öyle videomuz ya?
0: Var ya, adamın şey... Umut Bey'in ayaklarından
1: tamam
0: çekiyor.
1: Hatırladım. Tamam var doğru. İndir o çapsız konuşuyor. Bakma sonra.
0: Evet tamam. İndireyim.
1: Umut abi sana sticker gönderiyorum. Kabul et lütfen.
0: Evet zaten sabah yayın yoktu. Borcunuzu ödemeniz gerekiyor.
1: Sen bankayı bırak. Çabuk tek kişilik gösteri hazırla. Komik adamsın ya. Bağlandığından beri biz aldım valla.
0: Teşekkür ederim.
1: Bak samimi söylüyorum ya. Bunu şey yap. Bunu hayata geçir. Gösteri gösteri yaparsan da geliriz izlemeye. Zevkle yani.
0: Ya öyle Instagram'da eşimle reels videolar falan yapıyoruz bu ara kendimizce ama öyle ben fikirleri yapıyorum, o editleri yapıyor.
1: Sen bana atsana bir izleyeyim onları, çok merak ettim.
0: Öyle mi? Buraya mı atayım?
1: Her şey işte at işte buraya at, buradan bakalım. Şevval'cığım bir takip etsene, ona bakalım bir.
2: Sabitliyorum.
1: Şevval orada yarım saattir bir hayvanla cebelleşiyor. Orada sinek mi var orada?
2: Yok. Kelebek herhalde, anlamadım.
1: Evet kelebek gördüm. Tokat atıyordu az önce kelebeğe. Ben burada adamla bir şey konuşuyorum. Orada böyle elini havaya kaldırmış. Git bana gelme. İyi misin?
2: Korkuyorum şimdi. Baş başa kaldım ya.
1: Allah Allah. Normalde dolayı... kelebek Umut buradayken gelir. Umut'a konmak için ama iyiymiş.
0: Tabii. Evet.
1: Umut abi çok öpüyoruz, var ol.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Hafta içi her gün dinle,
1: 18'den 20'ye. Ne yapıyor diyorum orada ya. Fatih, İyi misin şimdi?
2: İyiyim, çıkartabilir miyim?
1: Neyi çıkarabilir misin?
2: Onu.
1: Kelebeği mi?
2: Evet.
1: Ama hayvanı şimdi yerinden edeceksin. O hayvan buraya gelmek için ne kadar çaba sarf etti, haberin var mı senin?
2: O da beni yerimden ediyor.
1: Abi beni yiyecek bu galiba. Beni yiyecek
2: bir de
1: bu
2: büyük
1: galiba.
2: Bir şey yani.
1: Yok bir şey olmaz. Değil. Niye çıkaracaksın o hayvanı ya? Biz o hayvanı buraya sokmak için pencereleri açtık, şey yaptık.
2: Isırır falan.
1: Hiçbir
2: diye.
1: Hiçbir şey korkuyor. Olmaz, korkma ya. Ama ne biçim bir mücadele verdin az önce, seni hala izliyorum burada.
2: Hala veriyorum şu an, içsel olarak farkında değilsin.
1: Kızcağız var ya burada, affedersin geberdi derler böyle. İyisin şu an iyisin, az önce korktuğunu gördüm.
2: Yine geliyor ama.
1: Korkma, bir şey olmaz yahu.
2: Kafama konar diye korkuyorum.
1: Konsun kafana, ne olacak kelebek. Ama kelebekten niye korkuyorsun ya?
2: Kelebek mi, onu anlayamadım. Başka
1: tırtıldan
2: bir
1: kelebeğe dönüşmüş, 2 günlük ömrü var, çıkarayım mı diyor.
2: O da beni buldu 2 günlük ömrümle.
1: Belki canlı dinlemek istedi.
2: Ha, olabilir, tamam.
1: Görmek istediğim olamaz mı yani?
2: Dinleyicimiz misiniz?
1: Dinleyicimiz, tamam, dinleyici, kelebek dinleyici.
2: Evet.
1: Fatih Bey merhabalar, iyi akşamlar.
3: Merhaba, iyi akşamlar.
1: En korktuğunuz hayvanı söyler misiniz efendim, kelebek dışında?
3: Yani çok hayvandan korkmuyorum ama yılanlar biraz hoşuma gitmez.
1: Nasıl korkmuyorsunuz ya abi, ayıdan da mı korkmuyorsunuz ya?
3: Karşılaşmadım bu zamana kadar, o yüzdendir.
1: Nerede oturuyorsunuz? İstanbul. Karşılaşmış olmanız lazım normalde.
3: Trafikte bayağı var ama.
1: Trafikte falan. Görmediniz mi hiç trafikte böyle cirit atıyorlar ya?
3: İşim olmuyor. Ben öyle hıra güre girmeden yoluma devam ediyorum.
1: Fatih Bey ben bazen ayı da görmüyorum. Ayı oğlu ayı görüyorum mesela. Yani belli ki o sülalecik öyle. Öyle bir ancak o hareketi onlar yapar diyorum. Burada bizim buralarda çok var. Çok görüyorum valla. İstanbul'da sayısı hayli fazla. Cesur bir Fatih ile konuşuyoruz efendim, Fatih Fidan da. Korkusuz bir komando gibi. Askerliği inşallah komando olarak yapmışsınızdır.
3: Yok, Kıbrıs'ta yaptım. Öyle normal düz piyade.
1: Dedim gazinoda falan mı acaba? Çünkü biliyorsun gazinoda askerlik yapanlar öyle anlatır ya. Yok be abi, bizim rahattı ya.
3: Ya bizimki rahattı aynen. Gazaya denk gelmiştik. İşte dışarı çıkmayın, içeride durun diyorlardı.
1: Neye denk gelmişti?
3: Yaz ayınaydı, çok sıcaktı.
1: Ha, yaza denk geldi.
3: O yüzden dışarıda çok durmayın, güneş sizi çarpar deyip içerilerde bekleyin diyorlardı. Öyle askerliğimizi tamamlamıştık.
1: Abi kime sorsam askerliği, kim yaptı lan bu askerliği? Herkes rahat yapmış. Ben çok rahattım. Herkes onu söyler ya. Galiba bir tek Şevval rahat yaptı.
2: Bir tek ben yaptım.
1: Böyle rahat olmayan şekilde yaptı. Soralım hemen Fatih abimize. Fatih Bey, yokluktan ne yaptınız efendim, yokluktan?
3: Anlayamadım tam.
1: Konuyu bilmiyorsunuz, biz bunu anladık ama konumuz ben yokluktan son, efendim, yokluktan.
3: Ben son böyle 15 dakikada dahil oldum.
1: Tamam.
3: Kusura bakmayın.
1: Hiç sorun değil.
3: Biraz
1: efendim.
3: Böyle pandemi kısmını az bir şey duydum.
1: Bugün şeyi konuştuk da, yokluktan insanlar türlü şeyler yapmışlar. İşte bir aparatör başka bir şeyi çevirmeler olsun efendime söyleyeyim. Yokluktan bir tanesi şey yazmıştı. Penseyle ne yaptı?
2: Musluk tamir etmişti.
1: Yokluktan mesela efendim. Yokluktan kağıtları top yapar, top oynardık diyenler. Yokluktan siz bir şey yaptınız mı hiç yokluktan?
3: Evet ya, biz de çocukken hani yokluktan değil de hani almamayla alakalı bir kısım vardı. Çok top yapmışlığımız vardır.
1: Evet efendim.
3: Yani böyle işte onlar.
1: Güzel, sıra dışı bir cevap oldu. O da nereden buldunuz bu cevabı?
3: Vallahi yerlerden böyle sufle geldi.
1: Eyvallah. Fatih, inanılmaz bir katkı oldu programa. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Ama şey vardı, pandemiyle alakalı konuştunuz.
1: Dedim konu pandemi mi acaba dedim.
3: Pandemide evden kalanları arıyordunuz ama ben de evden kalanlardan değildim.
1: Sen de mi kalmadın abi? Kim kaldı bu pandemide evde ya?
3: Aynen, ben lojistik ve nakliye sektöründe olduğum için.
1: Ha, size izin
3: bizde
1: vardı.
3: Hep, tamam. Bizde hep vardı. Hep izin vardı. Evet. Keşke ben de evde kalsaydım.
1: Abi size izin vardı, iyi ki de vardı. Vallahi hakikaten siz olmasanız millet açlıktan ölecekti. O zincir var ya, o zincir.
3: Hele e-ticaret, yani internetten sipariş kısmı çok fazla olduğu için biz de zorlandık. Yani
1: öyle manyak bir kitle vardı sevgili dinleyiciler, hatırlatmış olalım. Millet evde virüsle savaşıyoruz, dünya kavruluyor konuyla. Mesaj atmış, diyor ki saç maşası söyledim gelmedi vallahi. Ulan gelmesin bir zahmet saç maşası da. Adam bak pandemide sokakta kargo dağıtıyormuş değil mi? Kargo mu dağıtıyordunuz? Kargo ya, taşıyordunuz.
3: O operasyonu yönetiyordum.
1: Yönetiyordunuz benim. Anladım efendim.
3: Peki. Ama zordu yani, zor süreçler, bir daha yaşamayalım.
1: Amin amin. Ya zaten bir daha yaşayalım dediğimiz o yalnız kalma süreci var ya, aslında ondan bahsediyorduk. O kısmı yoksa Allah bir daha yaşatmasın pandemiyi. Fatih Fidan, çok teşekkür ederiz.
3: Rica ederim, iyi yayınlar.
1: Saygılar. Pandemide çalışmadığım kadar başka bir zaman çalışmadım. Özel sektörde öğretmenim 30 saat dersim vardı. Pandemide 60 saate çıktı demiş efendim.
2: Gerçekten mi?
1: Ya.
2: Öğretmenler evet çok çalıştı gerçekten.
1: Öğretmenlerimiz var olsunlar, çalıştılar. Evet. Evet. Ya bazı sektörler hakikaten çok çalıştılar, bazı sektörler.
2: Kesinlikle.
1: Bazıları hiç çalışmadı. Biz mesela hiç çalışmadık, pandemide yayın yapmadık.
2: Öyle mi? Radyo ne yapıyordu?
1: Radyo buradaydı, duruyordu. ama yayın yapmadık yani. Pandemide kaldık, bekleyen tayfadaydık biz yani. Bitsin de başlayalım. Çünkü yayını kime yapacaksın ki?
2: Evet değil mi?
1: Televizyon bile izlemiyorduk. Televizyon, miydi? Radyo, hani işte internet, böyle kendi kapımıza çekildik. Pandemi dönemi de hatırlayın. Kendime geldim lafları bir sürü o türemişti yani. Oh, kendime geldim, akıllandım. Doğa kendine geldi falan. Böyle şeyler oluyordu, hatırlıyorsunuz.
2: Yunuslar yani çıkmıştı.
1: Evet, Yunuslar vardı. Hey gidi günler be.
2: Ne kadar sürdü pandemi bu arada?
1: Vallahi sana 2 gün.
2: Bana hiç gün de.
1: Ne kadar sürdü pandemi? 1972'den bir kardeşimiz geldi. Pandemi kaç yıl sürmüştü diyor. WhatsApp'tan Ara Beni Keltoş yazarsanız sizi canlı yayına neden dahil etmeyelim ki? Hiçbir mantıklı sebebi yok. 536-901-8902.

0: Ya pandemide ben sizi dinledim. Nasıl yayında olmazsınız emin misiniz demiş. Ya efendim 6 ay 1 sene yayın yapmadık değil zaten yani. 2 ay mı 3 ay mı ne yayın yapmadık? O pandeminin en yoğun olduğu dönemde yayın yapmadık. Yoksa elbette yaptık. Yani pandeminin en başından en sonuna kadar diye bir şey değil. Ben eksik söylemiş olabilirim orayı. İlla abartacağım ya öyle. Var böyle huylarım var benim. Yasin mi geldi? Yasin Bey merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Sizleri sormalı.
0: Sağolunuza duacığım. Çok teşekkür ederim.
1: Amin.
0: Dün de çok güzel bir ceket aldım. O da çok hoş. Uyguna buldum.
1: İnşallah.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim Yasin Beyciğim. Keyifler gıcır galiba.
1: Öyle olsun. Öyle diyelim. Öyle olsun. Cuma akşam malum işte eve gidiyoruz.
0: Evet. Hafta biraz sonu. Hafta sonu planlarınız da yapılmıştır
1: aynen,
0: tabii.
1: Aynen.
0: Ne, Ankara'da ne yapılır hafta sonları hiç bilmiyorum valla.
1: Hiçbir şey.
0: Yasin abi abartma ya, bir sürü şey vardır Ankara'da.
1: Yani yapacak. Şöyle söyleyeyim, zaten duymuşsunuzdur.
0: İşte, Kuğulu Park, Kuğulu Park'a gidilebilir belki.
1: O eskidendi, 90'ların böyle başında filandı. Hmm. Şimdi X AVM, Y AVM, Z AVM.
0: AVM'nin en üst katına gideyim. Aynen. Orada pizza, lahmacun, döner kokularının bir araya karıştığı, milletin aynen, ortada yemek yiyip birbirine sinirli bakıp... Oğlum bu AVM'lerin yemek katında yemek yerken niye sinirlisiniz ya? Bak gidin ya o orada... kata bakın, bakın o kata, herkes sinirli.
2: Değil mi?
1: Onun sebebi şey, boş yer bulamamak. Yani ortak alanda
0: boş yer olmuyor. Doğru, on numara tespit valla, boş yer bulamamak. Abiciğim moralim bozuluyor. Ben de sinirli insan gördüğüm zaman ben de sinirleniyorum. Bakıyorum böyle, niye böyle bakıyor bana diyorum.
1: Öyle ya, hanım yediğinden diyor ki, içtiğinden de bir şey anlamıyorsun sonra.
0: Evet, hanım diyor ki sana bakmıyorlar. Genel itibariyle insanlar şu an sinirli diyor. Biraz da tabii yani pahalı ya yemekler, ondan da sinirli olabilirler. Ulan evet, yediğimiz şurada evet, iki lokma zaten hijyenik mi değil mi bilmiyoruz. Bir dünya para veriyoruz, yer de yok. Paramıza aynen, rezil oluyoruz, gerginliği olabilir belki. Bilmiyorum
1: yani sosyolog. Pandemi dediniz ya, pandemide bu yemek sektörü çok coştu diyelim. Hani fiyatlar arttı, kalite düştü. Yani şu anda dışarıda yemek yemenin hiçbir anlamı yok. Yani...
0: Türkiye İstatistik Kurumu'ndan sevgili Yasin bağlandı ve bizden güzel bilgiler verdi. Güzel tespitler daha doğrusu. Güzel, güzel. Ankara'dan bir dinleyicimiz yazmış bu arada. Aytekin Bey diyor ki Yasin Bey'e önerimdir, çok güzel tiyatro oyunları oluyor diyor Ankara'da, oraya gidebilir mesela demiş. Hmm. Bir tavsiye olarak size sunmuş. Aytekin Bey kendi yolunuza bakın, adam bilmiyor mu ne yapacağını, Allah Allah, size mi sordu?
1: Ya tiyatro ile ilgili benim bir travmam.
0: Bırak cevap verme Allah aşkına ya, bırak cevap verme ya.
1: Tamam.
0: Herkes kendi yoluna bakar, sinema tiyatro gitsin, seni ne ilgilendirir? Seni ne ilgilendirir ya?
2: Önüne vermiş adam.
0: Şey gibi, evin küçük çocuğunu savuna ana gibi yaptığın şey var. Ne var çocuk, ne yaptı sanki? Yasin Bey, tiyatro ile ilgili kötü bir anım var dediniz. Evet, nedir? Evet, nedir efendim?
1: Ya yıllar önce, şimdi ben o zaman bekardım tabii. Başka bir kız arkadaşım vardı. Onun da bir arkadaşı.
0: Şu an başka bir kız arkadaşınız var?
1: Yani dört kişi olaraktan bir tiyatroya gittik.
0: Abi dur bir dakika, yarım anlatma hikayeyi. O zamanlar bekardım, başka bir kız arkadaşım var dediniz. Ya şu anda kız arkadaşınızla...
1: Şu anda evli olduğum kişi değildim.
0: Ha öyle desene abi, ben evliyim desene direktten, pardon.
1: Özür. Ya bir dörtlü çift, yani iki çift dört kişi olarak bir tiyatroya gittik.
0: Dört çift iki kişi değil değil mi? İki çift dört kişi.
1: Matematik şeyim kayboldu şu an.
0: Evet buyurun. Bölüyorum kusura bakmayın, ben de şu parça parça hikayeyi tamamlayamıyorum beynimde.
1: Ya ben de, ya benim yıllar sonra ilk defa radyo bağlandım, biraz şey var.
0: Abi şöyle bir dakika, şöyle yapalım o zaman. Ankara'dasınız yıllar evvel. Dört kişisiniz ama iki çiftsiniz.
1: Evet.
0: Dört kişisiniz ama iki çift.
1: Dinlemediği için rahat rahat anlatayım.
0: Yani kız arkadaşınız var o dönem. Birbirinizi çok aşırı seviyorsunuz. Evlenmeyi düşünüyorsunuz. Öyle bir...
1: Neyse ayrıntı. Neyse.
0: Ayrıntı yok, vermiyorum. Sadece canlandıralım kafamızı.
1: Tabii aynen o şekilde.
0: Çünkü şey var, robot resmini çiziyor şu anda kız arkadaşı.
2: Ben üç kız arkadaşı bir de o zannettim.
0: Aa yok, iki çiftler bunlar. He. İki çift. Evet,
1: yani benim kankam kız arkadaşının kankası, onlar da çift. Öyle değil yani.
0: Bir dakika. Bir dakika. Yani? Abi anlamadım ki. Senin kankan var. Senin kankanın kız arkadaşı var. Bir de senin kız arkadaşın var ama o kız arkadaşlar da birbirleriyle arkadaş.
1: Aynen öyle.
0: Tamam şimdi anladım, evet. Tamam.
1: İşte hani tesadüf mü diyeyim ne diyeyim. Hepimiz dördümüz de tiyatroyu seviyoruz. Hadi dedik gidelim dedik şeye tiyatroya.
0: Dört bilet mi aldınız orada yoksa mesela üç bilet artı bir falan gibi bir şey mi?
1: Yok dört aldık ki o zamanlar tiyatro çok ucuzdu. Yani sinemanın dörtte biri falandı.
0: Evet.
1: Seviyorduk gidiyorduk. Neyse o gün de gittik. Yani çift olarak gitmişiz ne güzel böyle. Hani romantik bir şey bekliyoruz. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak istemem ama cezaevinde o gün oraya şey varmış, etkinlik varmış. İki otobüs dolusu cezaevinden misafir geldi.
0: Abi anlatma ben finali ben tamamlayayım. Orada yokum ama ben anlatmak istiyorum. Hazır mıyız?
1: Aynen. Evet.
0: Bunlar izliyorlar sinemayı sevgili dinleyiciler ama dört kişi iki çift olarak izliyorlar ve cezaevi etkinliği olarak bir tiyatroda cezaevindeki insanlar var. Bitiyor. Jandarma seni ve kız arkadaşını da alıp ya da sadece seni alıp cezaevine götürüyor. Yanlışlıkla.
1: Yani o kısmı rüyamda devam etti o şekilde.
0: Ne oldu peki? Adamı bir anlattırmadım yemin ediyorum. Ne oldu?
1: Yani biz romantik bir akşam geçireceğiz tiyatroda diye öyle bir hayaller kurarken. Hı. Yani böyle kötü bakışlı insanların arasında kaldık. Hani bir de çift olanlar biz varız. İşte iki otobüs dolusu cezaevi mağduru mu diyeyim artık. Hani kader
0: tamam.
1: Mahkumu diyelim.
0: Tamam.
1: İşte onlar da işte arada bize dönüp bakıyorlar falan hani olan var olmayan var der gibi. Kötü bir akşam oldu yani.
0: Ulan hikaye bu mu? Ben de var büyük bir şey. Bekle o zaman. Yanına bir jandarma bağlayayım seni bekle. Mustafa Bey iyi akşamlar.
3: Merhabalar.
0: Sesli problem var. Mustafa Bey sizi tekrar bağlasın Şevval'cim. Alo.
3: Tamam.
0: Evet seste ciddi problem var. Ya da yeni gırtlak ameliyatı oldu değil mi? Böyle bir... İyi akşamlar Fatih Bey. Bir Mustafa abimizi tekrar bağlar mısın? Tamam. Bir seste problem var. Yasin Beyciğim.
1: Evet.
0: Şahane bir erkeksiniz ya. Sizi çok sevdik. Kanımız da ısındı. Hangi oyuna gitmiştiniz? Onu da soran dinleyicilerimiz var. Biz Mustafa Aslan Taş'ı.
1: Çok uzun zaman oldu adını hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyorsun. Mustafa Bey tiyatrocu çünkü.
1: Öyle mi?
0: Onu sormuş. Mustafa Aslan Taş. Ankara'daki dinleyicilerimiz bilirler.
1: Yani 15 yıl falan oluyordur yaklaşık. Öyle
0: evet. Mustafa da öyle kofteden sormuş işte yani. Öğrencinden değil. Yasin abi çok öpüyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sticker göndermeyeyim mi ya?
1: Çok isterim.
0: Öyle denmez.
1: Olmasın diye söylemedim de.
0: Ağanın eli tutulmaz demeliler. Sorsu durur. Sticker gönderdik. Yasin abimize sticker gönderdik. Şevval uyuyorsun ya lütfen rica edeceğim. Yasin abi görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Var ol.

0: Mustafa Yıldırım geliyor mu? Mustafa Yıldırım buldun mu şey var? Bence bulamadın da. Buldun mu? İyi hadi bakalım tamam. Mustafa Yıldırım'ı bağlayacak kendisi. Evet Keltoş nasılsınız? Çok iyiyiz. Bugün haftanın son yayını ve tatil öncesi de son yayın. İzne çıkıyoruz kısmet olursa sevgili dinleyiciler. Bir hafta yokuz. Geldi mi? Ne oldu?
1: Telefonunda problem olabilir.
0: Dur bakayım bir aradım tekrar. Mustafa Bey orada mıyız? Alo? Mustafa Bey?
2: Fatih Bey merhabalar.
0: Vallahi düzeldi. Yok yok düzeldi. Merhabalar Mustafa Beyciğim. Jandarmayız değil mi? Problem var ya bence de. Aa düştü. Vallahi düştü.
1: Tekrar bağlayayım.
0: Tekrar bağlar mısın? Bu çünkü inada bindi. Evet. Reklamlardan sonraya bağla. Bir araya gideyim ben. Ara dönüşünde alalım Mustafa abimizi. Kendisine terbiyesiz etmemiş.
1: Geri geldi galiba.
0: Dur bakayım geri geldi galiba. Mustafa Bey orada mıyız?
2: Buradayım Fatih Bey geliyor musunuz?
0: Artık kendinize bir telefon alın kurban olun. Koca Ulusal Radyo peşinizden koşuyor yarım saattir ya.
2: Ya hiç sormayın. Yolda bazen çekmiyor böyle.
0: Abi al bir telefon kurban olayım ya.
2: Tamam. Size söz bir dahaki yeni telefonla bağlanayım.
0: Ben rica edeceğim. Şimdi sen ne kirli çıkısındır vardır bir şeyler. He böyle bir... Abi bir telefonu 150 bin lira verir misin gerçekten? Bunu samimiyetle bir kardeşin olarak soruyorum.
2: Vermem tabii ki ya. Yani ya. O parayla yapılacak çok daha fazla şey varken telefonu vermem yani.
0: Abi 50 bin liraya 3 telefon alırım. 2 tane ihtiyaç sahibine veririm. Vallahi veririm ya.
2: Siz yine yemiş ben 3 almam yani 5 tane alırım. Ben fazla insana dağıtırım.
0: Ben bunu yayınlarımda sürekli söylüyorum. Hayatımda bir kere sıfır telefon kullandım. Bir kere kullandım. Onlarca bütün telefonlarım ikinci eldi. Böyle şirkette, radyoda, eş, dost, arkadaş telefonunu satacağı zaman beni arar. Vallahi bak. Der ki telefonumu satacağım alıyor musun? Alırım.
1: Ne güzel ya.
0: Hiç sıfır telefona para vermedim. Asla. Ben bunu bir yere bağlayacaktım. Niye anlattım? Evet. bir şeye bağlayacaktım ama neyse. Şey yapamadım bağlayamadım. Saçma oldu.
1: Ben veririm bu arada.
0: Telefona mı?
1: Veririm.
0: Niye veriyorsun demeyeceğim. Sen gelsin. Şimdi canın çekiyordur. Yani son model kullanayım.
1: Fotoğraf kalitesi çok fark
0: ediyor.
1: Tamam
0: işte sen fotoğrafla falan ilgileniyorsun. Öyle bir tarafın var yani. Ben iyice babama döndüm. Alo desin yeter var ya. Ben iyice ona döndüm yani. Mustafa abi.
2: Bekarken.
0: Buyur.
2: Hani böyle gençken biz de öyle yeni telefonlara heves ediyorduk. Olan maaşı oraya yatırıyorduk da.
0: Evet.
2: Şimdi artık çoluk çocuk olunca şey olmuyor. Yani o parayı daha faydalı şeylere kullanmayı tercih ediyorum ben.
0: Evet aynı fikirdeyim sizinle. Mustafa Beyciğim neydi konumuz neydi lan bizim?
1: Yokluktan.
0: Yani yokluktan. Mustafa Bey yokluktan yaptığım bir şey var mı? Sürem kalmadı acil reklama gitmem gerekiyor ama cevabınızı almak istiyorum.
2: Ne yapardık? Adıyaman'da mesela çok araba alacak şey olacak oyuncak alacak imkanı yoktu ailenin. Biz çamurdan araba yapardık bebek yapardı işte.
0: Çamurdan.
2: Çamurdan evet. Hani çubukla aradan dingilini geçirip sağına soluna böyle çamurla teker yapardık.
0: Öyle nasıl bir oyuncak yapardık. Abi tükürsem bozulacak oyuncak ya böyle oyuncak olur mu? O kadar mı yokluk vardı ya? Tahtadan da değil ona şaşırdım çünkü.
2: Biraz günübirlik şeylerimiz de oyuncaklarımız da onlar.
0: Şevvale bak yavrum benim o kadar zengin büyümüş ki sen çamurdan deyince şey gibi bak öyle tiksinir gibi bak. Ay çamurdan mı ne çamurdan ne ya? Öyle ama yokluk yokluk bak. Yokluk. Keyifli tabii ki de keyifli abi. Bir şeyden bir şey yapmak zaten başlı başına keyifli. Bir de bunu çocukken yapıyor olmak. Sen günübirlik oyuncak dedin ya. Oradan yola çıkıyorum.
2: Biz de kendi ürettiğimiz bir oyuncağımız vardı öyle söyleyeyim.
0: Ağlayacaksın abi ağlama tamam.
2: Yok.
0: Vallahi ağlamak üzereydi ben durdurdum.
1: Bence gözleri doldu.
0: Vallahi kendi yaptığımız oyuncak vardı. Abi biz kaşık yapıyorduk biliyor musun çamurdan biz de. Kilden. Çamur değil kilden. Kili biliyor musun ne olduğunu?
1: Tabii kurutuyoruz.
0: Ha kuruttuğumuz bravo. Evet. Mustafa abi kapatalım o zaman.
2: Tamamdır Fatih Bey. Teşekkür tamam. ediyorum. Buradan Edirne'den çıktık Adıyaman'a gidiyoruz. Evet. Selamınızı da götürürüz o tarafa inşallah.
0: Selamlarımızı götürün, gönderin lütfen. Sizin kadar duygusal bir erkekle konuştuğum için kendimi şanslı hissediyorum efendim. Sizinizdeki evet. O kekremsi tını beni aldı.
1: Yanık tını.
0: Yanık tını.
2: Çok o tatlı. Şans bize ait Fatih Bey.
0: Estağfurullah tamam, efendim. Estağfurullah.
2: Teşekkürler.
0: Çocuklar alkışlarla bu güzel insanı uğurlamayalım mı? Görüşmek üzere var olun. Efendim kısa bir ara dönüşünde haftanın ve tatil öncesinin son telefonları. WhatsApp'tan Arabini Keltoş yazarsanız acayip mutlu oluruz sizi ararız. Ayrılmayın geliyoruz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
2: getir. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

efendim WhatsApp'tan ara beni Keltoş diyen iki dinleyicimizi dahil edecek birazdan Şevvalciğim. 536-901-8902. Ara beni yazmanız yeterli.

0: Telefonlar hazır galiba Şevo'cum. Ne evet. Öyle keyfin gıcır. Hayır olsun inşallah. Gülen, Gülen Hanım.
1: Evet.
0: Soyadını vermek istemediniz. Gülen Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Saygılar efendim, nasılsınız?
2: Teşekkürler, sağ olun. Soyadımı vermek istemiyorum.
0: Olsun. Herkes soyadını verecek diye bir şeyim var efendim, nedir yani?
1: Tabii ki.
0: Benim zaten gerçek...
2: İsmim yeter.
0: Benim de gerçek soyadım Yıldırım değil. Yıllardır kandırıyorum. Ben size, hepinizi kandırıyorum, haberiniz olsun bu arada. Gülen Hanım.
2: Evet.
0: Bayrampaşalı yazdırmışsınız. Siz mi yazdırdınız efendim özellikle?
2: Nereden arıyorsunuz diye sordum.
0: Ben de bana diyor zannettim, biliyor musun? Nereden arıyorsunuz beni? Alem efendim verdi. Evet, nerede? Bayrampaşa'dan dediniz.
2: Ben de Bayrampaşalıyım dedim.
0: İyi yaptınız efendim. Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi efendim?
2: Evet.
0: Siz beni trollüyorsunuz gibime geliyor şu anda. Böyle bir inceden hissediyorum gibi. Yani böyle hayır. Bayrampaşalı biri yok.
2: Evet.
0: Adı Gülen değil. Ama böyle kandırılıyormuşçasına.
2: O zaman ipucu vereyim, bulabilecek misiniz?
0: Ben yıllardır, 22 yıldır bu işi yapıyorum Banu Hanım. Ben alo'dan anlarım, alo'dan. Ya
1: olmadı mı?
0: Beni yiyebilir misiniz ya?
1: Ya o kadar ya, bunun Allah aşkına ya.
0: Allah aşkına şurada iki kişi bir araya gelmiş. Hüseyin sana da puh yazıklar olsun be. İnsan kopya verir oğlum. İnsan kopya verir. Banu Hanım der, bir işaret yapar ya.
3: Ben iki kadının olduğu yere girmem.
0: Aferin akıllı adam. Doğru söylüyor oğlum. Banu Hanım.
2: Tatil öncesi bir şey yapalım sana, şaka yapalım dedik Şevval'le.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz efendim. Gerçekten evet. Şakaya ihtiyacımız oldu şu zor günlerde.
2: Fatih Bey, bir konuya açıklık getireyim. Siz pandemide çalıştınız mı? Askeri geldiğimiz Umut Hoca'nın iki maske baktığı günleri unuttunuz mu?
0: Yok, çalıştık zaten. Ben çalışmadık demiyorum efendim. Ama pandemide çalışmadığımız bir sürü oldu ya. İki yani, buçuk ay, üç ay kadar çalışmadık.
2: Ben, evet, biliyorum, evet.
0: Onu söylüyorum aha. Yani. Bunun için mi bağlandınız ya? Bir radyonun İK müdürü buna mı bağlanır?
2: Hayır, iyi tatiller dilemek için. Bir şaka da ben yapayım. Rolleri değiştirdim.
0: Kız yalnız ses tonu ne güzel geldi az önce öyle. Vallahi billahi böyle bir mikrofonik geldi yani. Mikrofonik geldi.
2: Ah hayret, başımıza taş yağacak.
0: Ya bizim Banu Hanım bizim beynimizi yedi sevgili dinleyiciler. Dedi ki bir seslendirme yapabilir miyim? Ne olur ne olur ne olur. Artık 3 ay mı 5 ay mı ne? Artık geberdik burada yani. Dedi ki ya tamam bir tane yapsın o zaman dedik. Sonra Banu Hanım'a, Banu Hanım seslendirme yapıyor. Bizim Umut da onu montajlamış. Umut da onu montajlamış. Bak sese bak, hazır mısınız? Veriyorum.
4: Hazırım. Kafa açan uzman hafta içi her sabah saat 7'de.
0: Sen İK'dan sıkıldın, kapağı buraya mı atmaya çalışıyorsun? Doğru söyle.
2: Evet. Biraz rotasyon gerekiyor, aynen rotasyon aa, gerekiyor. Ne bekleyin. Dersin? Sen de yukarı çık.
0: Hmm. İK'ya mı? Delirdim mi ben ya orada? İnsanlarla nasıl uğraşayım ben ya? Sizin işiniz çok zor valla. Merve Hanım var, dur bakayım yanına Merve Hanım'ı aldım. Merve Hanım orada mısınız?
5: Buradayım.
0: İnşallah bir İK müdürünüz yoktur hayatta. Var mı efendim, bir İK müdürünüz var mı?
5: Yok.
0: İyi, Allah Allah. Kadir tabii gecesi doğmuşsunuz. Ya iyiyiz vallahi, siz nasılsınız Merve Hanım?
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Merve Hanım resmen dedi ki bırakın sululuğu.
5: Evet.
0: Burada bağlandım. Adam gibi benimle konuşun. Başlatma şimdi dedi
5: yok,
0: iş yeri.
5: Yok öyle değil. Ben ilk böyle tanıştığım kişilere karşı biraz şey bu şekilde resmi olabiliyorum.
0: Bir resmi bir... Ya Banu Hanım mesela, Merve Hanım iş başvurusu yapsa, bu sesle konuşsa, bu ses tonuyla olumlu geçme o ihtimali kaç, yüzde kaç?
2: Onu valla bu ses tonuyla daha fazla sıkıştırırım.
0: Yani ve böyle şey var çünkü böyle bir...
2: Alacağım bölüm önemli.
0: Merve Hanım'da şey var, şirketi her an dolandırabilirim. Ses...
2: Ben onu danışmaya koyardım. Dolandırılıyorum. Her gelen geçmezdi kapıdan. Geç.
0: Yani. Güvenlik olarak alırdım.
2: Aynen.
0: Olabilirdi. Evet. Merve Hanımcığım da Adana'dan arıyor efendim kendisi. Yokluktan bugünün mevzusu. Sizin de cevabınızı alıp Banu Hanım'ın da cevabını alacağım çünkü. Yokluktan yaptığınız bir şey var mı efendim? Yokluktan ben de bunu yaptım gibi bir şey.
5: Yani yokluktan diyebileceğim öyle çok bir şeyim yok. Çünkü her şeyim öyle yani çocukluğumda da dolu dolu geçti.
0: Hmm, paşa kızı olarak. Zengin yok, bir ailenin paşa... kızı mıydınız?
5: Yok yok hayır, normal orta düzeyli bir ailedeydim ama oyuncak seven bir insan değildim. Hani herkesin dediği gibi çamurdan oyuncak yapmayı seven bir insandım.
0: Herkes de bugün çamurdan yapmış vallahi be. oyuncak olsun da çamurdan olsun be kardeşim, ne olacak?
5: Yani evet.
0: Severdik peki. Evet. Merve Hanımcığım çok teşekkür ederiz bağlandığınız
5: ben
0: için.
5: Ben teşekkür ederim.
0: 100 yılda bir olan Banu Gülen tutulmasına denk geldiniz. Banu Hanım. İKA müdürümüz Banu. Tanıyor muydunuz Banu Hanım'ı, Merve Hanım?
5: Yok, tanımıyorum. Tanışmış oldum bu şekilde.
0: Kendisi şirketimizin İKA müdürüdür. Aynı zamanda sabah Umut Bezgin'e bizim şirketin muhtarı kim olur diye sorduğumuz zaman Banu Hanım olur demişti. Sabah yayını dinleyenler bilir. Şirketteki şeyini anlayın diye söylüyorum. Hani pozisyonla.
5: Bence bu dünyayı kadınlar yönetmesi daha mantıklı.
0: Zaten biz de öyle, biz de öyle. Biz de öyle.
5: Bence mantıklı olan o.
0: Bizim ülkemizde öyle yani, kadınlar yönetiyor. Çok da güzel oluyor. Mutluyuz efendim.
5: Evet.
0: Peki Merve Hanım çok teşekkür ederiz tekrar.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Banu Hanımcığım size de teşekkür ederiz.
2: Ben de teşekkür ediyorum. İyi tatiller.
0: Sağ olun. Biz, Banu Hanım bizi özleyin olur mu? Bir hafta burada olmayacağız çünkü.
2: Çok özleyeceğim ve sen geldiğinde bir sürprizim var. Bir ses daha vereceğim. İzlenecek bir şey değil için ama bu. Orada yok.
0: Banu Hanım ben bu radyonun yayın koordinatörüyüm. Öyle at koşturamazsınız burada istediğiniz gibi. Burada bazı kurallar var. Ses verilecek, montaj evet. yapılacak, yayınlanacağı evet. zaman bana sorulur.
2: Hepsini
0: benim
2: yapacağım.
0: Bitireyim. Ben sizi dinledim. Banu Hanım ben sizi dinledim. Bakın Merve Hanım'ın önünde tartışmak istemiyorum. Ama...
5: Sorun değil. Ben alışkınım.
0: Merve Hanım siz yüzünüzü döner misiniz birazcık? Ben bir tartışmak istiyorum. Şimdi bakın
5: Banu Hanım. Ben gözlerimi kapadım, kulaklarımı da kapadım.
0: O zaman direkt telefonu kapatalım.
5: Hayır, siz rahat rahat
0: tartışabilirsiniz. Rahat rahat. Şimdi Banu Hanım ses verecekseniz önce şöyle yaparsınız. Sizin bu şey tarafındaki bu İstanbul'un çıkış tarafı ne oluyor?
1: Beylikdüzü.
0: Yok yok Banu Hanım.
1: Silivri.
0: Sizin Silivri, köy Silivri değil, değil mi Banu Hanım?
2: Evet, evet.
0: Yani oradan bir köy domatesi, biber miber bir şey gelir. Oturulur konuşulur. Tamam.
2: Sen geldiğinde her şey hazır, bir sepetle masanda olacak. Söz
0: ya
2: veriyorum.
0: İnsan, insan Banu Hanım. İnsan. Banu Hanım görüşürüz, Merve Hanım görüşürüz. Hoşçakalın.
2: İyi akşamlar.
1: Rica ederim. İyi akşamlar.
0: Sevay, bunu konuşacağız Sevay. Kafasına göre artık dinleyici almalar.
1: Hayır, de...
0: Bana haber vermemeler.
1: Neye
0: ne oluyor
1: girdim,
0: ya? Ne oluyoruz?
1: Banu Hanım'a dedim ki Ankara yazalım, nereden arıyor? Dedi ki yok Ankara yazma, bir şey sorar hiçbir şey bilmiyorum.
0: Tanıdığı için de.
6: Ankara yazmasa anlamayacak yani.
0: Yukarı Ayrancı diyeceğim, orası ne diyecek? Kalacak. Kalacak tabii. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aramız var. Aradan sonra şovu sonlandıracağız. Tatil öncesi son yayınımızı biliyor musunuz? Lan tatile giden de ağlar mı? Hiç yapmacık oldu. Çok yapmacık
1: gerçekten
0: oldu.
1: Gerçekten.
0: Çok yapmacık oldu. Kısa bir ara. Ara dönüşünde buradayız. Tam kadro alayınızı bekliyorum.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
1: getir. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobil

0: Şey değil, devam ediyor.
1: Etmiyor. Aslında programın sonuna geldik, bitiriyoruz. Neredesin kız, gel. Sevgili dinleyiciler, muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yaptık. Hani adımız Hıdır, elimizden gelen budur diye bir laf vardır. Büyüklerimiz çok söylerler. Ben bunu söylemek istedim şu an kendim. Saçma bir... Artık gerçekten akünün suyu bende bitmiş. Bir izninizi alırım artık mola zamanı. Şevval'cim yap kapanış konuşmasını. Artık buraya geldik, kaç ay oldu çalışalı. Evet, buyur.
2: Sizi çok seviyorum.
1: Saçma sapan girişler. Hayır değil ya. Ama daha böyle evet, yakın mikrofona yakın. Evet,
2: sizi buyur. Çok seviyorum. İyi tatiller diliyorum.
1: Dinleyicilerimize karşı, bana değil dinleyicilerimize karşı.
2: Dinleyicilerimi de çok seviyorum. Yani hepsi beni sağ olsun doğum günü unutmamış.
1: Hepsi benim çocuklarım gibi.
2: Evet, doğum günü unutmayan
1: baştan al,
2: dinleyiciler
1: en baştan
2: var.
1: Al, en baştan al.
2: Evet sayın dinleyiciler, herkese çok teşekkür
1: kız,
2: ederim.
1: Kız havaalanı anonsu gibi değil ya sayın dinleyiciler. 217 numaralı kapıdan bekleniyorsunuz.
2: Hepinize falan. Çok teşekkür ediyorum. Hasta olduğumda bana özelden mesaj atanlar olmuş.
1: Senin ne zaman doğum günün?
2: Pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. Doğacağım.
1: Şevacığımızın doğum günü.
2: Evet.
1: Bu şarkıyı sana armağan edelim.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Kaça giriyorsun?
2: 18.
1: Yaşıtların kaç yaşına giriyor onu söyle bana.
2: 27'ye giriyorlar.
1: Onu söyle yaşıtlarım. Hüseyin'cim. Ya oğlum o ne? Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Sanki plaja yatmış. Ya. Kızları kesiyor. El alnında. Hafif yan duruyor. Eli alnında bana bak.
3: Bir şey, burada bir ara buldum. Tam seni çok net görüyorum.
1: O neydi o poz peki böyle yandan? Ya.
3: 27, 18 ya gerçekleri işte, konuşalım
1: kaç sen Hüseyin, kaç sen?
3: 33.
1: Bitti. 40.
2: Ha, ya ama ben 18'im yani siz yaşınızı söylediniz. İyi, ben tamam. De söyledim.
1: Karım,
2: beni çekemiyorsun.
1: Karıcığım Banuş seni seviyorum. Yokluğunu çektiğin ne varsa tez zamanda kavuş yazmış. Herhalde aralarında bir şifre bilmiyorum. Neyse artık. Bunlar çünkü birbirlerini çok arayıp muhabbet ediyorlar da o yüzden. Hüseyin'ciğim var mı ekleyeceğim bir şey?
3: İyi tatiller diliyorum.
1: Bir hafta burası size emanet. Biz yokuz.
2: Evet.
1: Şevval ve Hüseyin'e emanet burası. Radyo. Koca radyoyu onlara emanet edeceğimizi zannediyorlar. Tepelerinde bir güvenlik kamerası var. Sürekli bağlanacağım. Ve...
2: İlk dur mesaj atmış da.
1: Ne diyor?
2: Hüseyin 33 mü?
1: Hüseyin 33 değil misin?
3: Evet. Niye şeye dedi? Şaşırdı.
2: Daha ki. Genç buluyormuş.
3: Ha, beni mi?
2: Ha, bir iltifatı da teşekkür.
3: Ha, iltifat mı? Ben onu
1: i̇ltifat
3: öğrenemedim.
1: Ben de iltifat olduğunu yani. Anlamadım vallahi. İlk duruna söyle daha çok iltifatlarda bulursun. Veda zamanı, yanacıklarınızla birer öpücük sevgili dinleyiciler. Şahaneydiniz. Büyüklerin de ellerinden öperiz. Muazzam bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta yokuz. Sosyal medyada radyonuzu bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Fatih Yıldırım com.tr diye de beni aratırsanız bulursunuz. Alem FM com diye aratırsanız radyonuzu bulursunuz efendim. Saat tam 20'de bir video paylaşacaktı bizim İlknur. 20'de Instagram'da Alem FM com'da Kafa Açan Uzman'ın videosu paylaşılacak. 20'de. Dılış dış dılış. Acaba ne gelecek ben de merak ediyorum. Hüseyin'imi öpüyorum, Şevval'cimi öpüyorum. Sena'cığım da uyuyordur bu saatte muhtemelen, onu da öpüyorum. Bir aksilik olmazsa tatilden sonra beraberiz ölmezse kalırsak. Dönüşte görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Ağustos tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig IGM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Modunu seç, müziğini dinle.
10: Alem Portal.
11: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Dünya alem burada.
2: Merhaba, ben Mert Deniz.
3: Cehennemin dibi şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM.
3: Cümle alem burada.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde.